üstünden. Bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden. Bu kalp seni unutur mu?

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Ve arkadaşlar dün akşam bizimkilerin Avrupa karnesi maalesef biraz karışık geldi gibime geliyor. Çünkü Beşiktaş Zagreb'i deplasmanda 1-0 öne kadar, evet 1-0. Evet 1-0 kaybetti ama ilk maçı biliyorsunuz 3-0 kazandığı için toplamda 3-1 ile turu geçti. Buradan da tebrik ediyoruz Beşiktaşlarımızı. Yani Kartal UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yoluna devam ediyorlar. Buradan da tekrar tebrikler. Ama Trabzonspor'umuz üzdü bizi maalesef. Dün Ferencvaros yani Macar takımına 4-0 mağlup oldu ki maçın ilk başlarında bir kırmızı kart zaten oyunun dengesini alt üst etti. Ondan sonra ilerleyen dakikalarda değilsem yani 60-70'li dakikalarda da bir kırmızı kart daha yedi. Trabzonspor 9 kişiyle mücadeleyi tamamladı ve 4-0 maalesef kaybetti. İlk maçı da biliyorsunuz kendi evinde 1-0 kaybetmişti. Şimdi Trabzonspor'umuz Avrupa'ya veda etmiyor tamamen. Konferans Ligi lig aşamasına geçiyorlar. Buradan da kendilerini tebrik ediyoruz. O yolla tebrik edelim, öyle diyelim. Bu arada maç sonrası Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke de istifasını sundu. Ama yönetim bu istifayı kabul etmedi. Bakalım neler olacak. Gün içerisinde her şey daha netlik kazanacak.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
0: Senin frekansın.
2: Metropol FM.
0: Senin radyon.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Günaydın Hakan'ım. Ben Duisburg'dan taksici Ahmet. Ben bir saattir işteyim, çalışıyorum. Nasıl oldun? Geçmiş olsun. İyileştin mi? Biraz sesini duydum şimdi de. Pek de iyi sayılmaz. Dikkat et kendine. Hayırlı yayınlar, iyi günler hadi. Ekçin başlasın. Milleti düşür yine birbirine.
5: Ya ben kendimi biraz arsız falan zannediyordum ama yani... Milleti birbirine acaba ayıp oluyor mu falan diyordum. Oo, siz beni taşmışsınız arkadaşlar. Ne meraklısınız öyle. Ama dönün şu sesin. Şimdi bu sesten böyle, tamam mı, hokkabazlık veyahut da böyle şaklabanlık yapmak olmuyor. Böyle ağır abi gibi geliyorum ama benden ne ağır abi olur ya vallahi billahi. Neyse, tekrardan günaydın. Sizlere de günaydın arkadaşlar. Evet, birbirinize düşüreceğim ben sizleri ama biraz sonra. Şimdi birazcık bir uyalalım, bir silkelenelim öyle değil mi? Mesela bu şarkıyla. Hangi şarkı? Toz Pembe.

0: Hakan'ım günaydın. Ben Stuttgart'tan Şenol. Abi var ya burada acayip yağmur yağıyor, fırtına çıkmış, otoban, yollar, kasaba içinde hep yaprak, mapap, kazalar. Sanki dünya sonu gibi gelmiş ya. Şimşekler çatıyor. Şimşeklerin içinde tuhaf tuhaf suyletler mi ne diyeyim, nasıl kelimeyi unuttum, gözüküyor. Acayip bir şey yaşıyoruz şu an var ya. Acayip bir hava var. Dünya sonu mu geldi? Ne oldu anlamadım.
1: Şimdi arkadaşlar, bu Şenol arkadaşımız Stuttgart'tan. Atıyor olabilir mi? Stuttgart civarında dinleyicilerim varsa bitte bestätigen. Ya Şenol, Stuttgart'ta araba mı kullanıyorsun? Yoksa Discovery Channel'de canlı yayın mı yapıyorsun? Yağmur var, fırtına var, yaprak uçuyor, gök gürültüyor. Yani gürlüyor daha doğrusu. Başka ne vardı? Ha, şimşek çakıyor. Ya bir tek arkadan dinozor eksik yani. Ben sensin. Sen havayı bırak da direksiyona bak, gözünü seveyim. Birazdan Hakan önümden Nuh'un gemisi geçti falan diyeceksin. Evet Stuttgartlar, vallahi bu Şenol biraz atıyormuş gibi geldi bana da. Eğer haklıysa bana buradan lütfen geri geçin deyin ki Hakan vallahi Şenol öyle böyle ama haklı yani. Yani naneyi yedin sen diyebilirsiniz. 0-32-117-970-71 şahit öyleyse aman dikkatli olun diyeceğim. Çünkü gerçekten yani Nuh'un gemisi falan onlar hikaye ama yani dinozor falan olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Doğukan Manço'nun Tuğba Yurt'u birlikte Sakin Olacağı şarkısını sizler için çalıyorum. Sertab Erener'den tanıdığımız bu şarkıyı bunlar kendine has yorumu ve tarzıyla seslendiriyorlar.

0: Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Evet, orada jackpot oynadıysanız ve arkadaşlar tutturamadıysanız sinirlerinize lütfen hakim olun. Evet, dün Euro Jackpot yine birinin hayatını böyle tek gecede değiştirivermiş. Doğru rakamlar. Şimdi ben sizlere bu rakamları söylüyorum ki sizin rakamlarınız olabilir ve buna rağmen siz oynamadıysanız Allah seni bildiği gibi yapsın Hakan diyebilirsiniz bana. Severim böyle şeyleri. Doğru rakamlar arkadaşlar. 4, 5, 7, 48 ve 50. Euro sayıları da 4 ve 5. Ne oldu? Eyvah diyeniniz var mı arada? Bir de Macaristan'da bir arkadaş var. O da 5 sayıyı ve 1 euro sayısını tutturmuş. Yaklaşık o da 1,5 milyon euroyu da kapmış götürmüş. Benim burada en sevdiğim kısım şu. Biz kupon oynarken belki bu sefer diyoruz ya. Kazanan arkadaş sabah kalkıyor tabii ki, kahvesini içerken bir bakıyor. Ben artık alarm kurmak zorunda mıyım diye böyle tamam hayaller kuruyor. Şimdi üstelik bu yaz büyük ikramiye Almanya'da iki kez. Yani bu ikramiye Almanya'da iki kişiye çıktı. Yani para buralarda dolaşıyor arkadaşlar. Yani oynayayım. Ben oynayayım diyorum ama ben oynuyor muyum? Hayır, ben de oynamıyorum. Gerçi bize uğramamak da ayrı bir ısrarı var ama yapacak bir şey yok. Biz moderasyonu buradan devam. Başkasının paralarını konuşalım burada. Siz de dinleyin benim gibi. Yani beni değil daha doğrusu. Şu an çalacağım parçayı dinleyin arkadaşlar. Hangi parça geliyor? Adaşlarımdan bir tanesi. Bakalım hangisiymiş.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Evet ve bu arada Serkan Yıldız yazdı bana. Stuttgart'tan Şenol yazmıştı. Stuttgart havalar felaket falan, seller götürüyor, fırtınalar gök gürlüyor dedi. Serkan da bunu teyit etti. Evet, Stuttgart çevresinden geliyorum. Burada hava felaket diyor.

0: Hakan günaydın. Vallahi enerjin bu sabah sıfır. Hayırdır, yoksa sana Sakar Şakir mi tostladı? Ne oldu?
1: Ya bak sana bir şey söyleyeyim ya. Enerjin sıfır dedin ya. Buraya kadar muazzamdı. Ama ondan sonra Sakar Şakir mi tostladı? Bu bilmiyorum. Bunu ben pek komik bulmadım. Yani yerinde bırakacaksın, tamam mı? Bana sallayacakken, sallarken de böyle tam böyle nazo orada bitirseydin alkışlardım. Ama şimdi gülüyorum. Hayır, gayet iyiyim arkadaşlar. Hiç bir sağlığımda bir şey. Sadece sesimde böyle bir değişiklik oldu. O kadar. Zop. Devam ediyoruz. Şimdi yarın sabah gökyüzünde küçük bir gösteri olacak arkadaşlar. Almanya'dan parçalı ay tutulmasını izleyebileceksiniz. Şimdi bir dakika. Ama gösterinin saati biraz insafsız. Çünkü bu ay sabaha karşı yaklaşık saat 4.30'da dünyanın gölgesine girmeye başlayacak. Ve olay güneş doğduktan sonra yaklaşık saat 8'e kadar da devam edecek. Şimdi bilimsel tarafı çok güzel de asıl soru şu. Sabah 4.30'da aya bakmak için yataktan kim kalkacak? Şimdi yarın benim için iş günü olsaydı ben 4-5 geçe kalkıyorum. Orada görebilirdim. İşe doğru gelirken görebilirdim. Ama burada lavik değil. Ben şahsen o saatte ay tutuluyor mu, dünya dönüyor mu? Önce kendi göz kapaklarımla mücadele ederim. Ama aramızda gökyüzü merakları varsa alarmı kurup camın önüne çıkabilirler. Havada açık olursa güzel bir görüntü yakalama şansınız olacak. Yarın sabah 4.30'da. Bunu da bildirmiş olayım.

0: 34 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programımızın arkadaşlar. Radyoları yeni açanlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günlerden Cuma. Bakar mısın? Bakalım üzülüyormuşum gibi. Cuma. Bu ses ancak bu kadar. Sabahın köründe Şenol adında bir dinleyicim bana sesli mesaj gönderdi. Hakan, burada Stuttgart civarında hava o kadar kötü ki das gibt's gar nicht diyor. Yani gök gürlüyor, fırtınaymış, yağmurmuş falan derken bir başka dinleyicimiz de şöyle bir mesaj gönderdi.
1: Ben şanslılar arasındayım Hakan. Günaydın bu arada. Çünkü gece nöbetim var.
0: Bu şimdi this is was anderes. Ben şu anda tabii ki bunu benim hastalığıma verin arkadaşlar. Ay tutulmasından ona istinaden gelen bir mesajdır şu. Bu ise Stuttgart'taki havadan dolayı.
2: Bence o arkadaş haklı. Gece 2'de Frankfurt Hanau'da inen balkondan eşyaları iki oğlumla zor içeri aldık. Gerçekten sanki dünyanın sonu gelmiş gibiydi.
0: Vay vay. Arkadaşlar dikkatli olun lütfen. Buradan diyeceğim. Mithat arkadaşım da diyor. Bremen'de de aynen öyle diyor. Hava diyor, sıcak bir hava vardı. Gece 3 gibi burada bir gök gürledi diyor. Sesten uyandım diyor. Gökü yazarken de yanlış yazmışlar. Siz anladınız. Bengü kuzum diyor şimdi. 6.35 yaptık saatlerimizi. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Ve ne demiştik? Yarın sabah saat 4.30'da Almanya'da ay tutulmasını izleyebileceksiniz. Bu sabahın köründe kalkanlar kimler olacak? Gerçi hafta sonu denk geliyor ama bir dinleyicim diyor ki günaydın Hakan, iyi yayınlar, sana da geçmiş olsun. Ben Ümit. Neyse, biz sabah çalışacağımızın bakabiliriz ay tutulmasına diyor. Bir başka dinleyicimiz ise burada, günaydın Hakan Bey, siz sesinize ne oldu? Geçen sorduğumda olgunlaştım dediniz diyor. Ama bugün biraz fazla olgun geliyor bu tarafa, geçmiş olsun diyor. Bizim oralarda ne diyor, ne derler biliyor musunuz? Fuzuli olur olmaz konuşma diye. Bak var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar doğru şey söyledin ki, fuzuli konuşmada üstüme kimseyi... Ya yani mutlaka vardır, ben tanımıyorum şu anda. Bıdı bıdı, yani daha doğrusu de denkt... Laut derler yani. Sesli düşünüyor bu gibi. Aklın ucuna ne gelirse her şeyi anlatan tiplerdenim. Allah size de sabır versin yani, ne diyeceğim. Yakın da eigentlich Schmerzens geldi falan. Evet, ve şimdi Hande Yener'in bir parçasıyla devam ediyoruz. İlerleyeceğiz, acele etme diyecek. 6.40 yaptık saatlerimizi, 7'ye tam 20 dakikamız var. Günlerden cuma, tekrardan günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Saatlerimiz 6.46, günlerden cuma, hafta sonuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle sizi böyle bu sesle böyle uyandırayım derken daha çok uykunuzu getiriyor. Yani kendi sesime benim bile uykum geldiyse Allah size sabır versin arkadaşlar. Neyse, bugün böyle idare edeceğiz ama Allah'tan hafta sonu, ki pazartesi günü tekrardan sabah Çay Şekeri programında herhalde fit olur diye düşünüyorum. Şimdi bir konuya değineceğim. Antalya'da bir genç sokağa öyle bir ilan asmış ki, görünce dedim ki bu çocuk sistemi çözmüş. İlanda ne yazıyor biliyor musunuz? Zengin ailelere evlat olunur. Yanlış duymaz, evet. Zengin ailelere evlat olunur diyor. Şimdi bir de telefon numarasını bırakmış. Yani yetmemiş, kendine bir de CV hazırlamış arkadaşlar. Ne yazmış altına? Sıralamış böyle. Vefalıyım, sevecenim, sempatiyim, bakımlıyım, zekiyim ve çalışkanım. Yani çocuk evlatlık aramıyor arkadaşlar. Resmen lüks aile iş başvurusunda bulunuyor. Bana soracak olsanız. Ben bu konuyu okunca bir düşündüm. Valla beni de alsalar fena olmaz ha dedim. Ben de ilan vereyim. Zengin aileye, ne bileyim, atıyorum şimdi, yetişkin evlat olunur. Çok masrafta çıkarmam öyle. Arada bir araba, ufak bir tatil, bir de böyle ayda harçlık yeter bana. Yani hatta beni alan aileye kampanya da yaparım. Sabahları radyodan günaydın derim. Evde de fazla konuşmam. Zaten sesim de kısık. Ama çocuk akıllı bak. Millet zengin eş arıyor. Bu direkt zengin anne baba arıyor yani. Aradan bütün prosedürü kaldırmış. Direkt ne olacak? Tabii ki mirasa da konacak.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Var mı sizin etrafınızda böyle uyanıklar? Para için her şeyi yapabilecek. Uçuk kaçık fikirleri olan.

Metropol FM 6.52 oldu saatlerimiz. 7'ye tam 8 dakikamız var. Günaydın millet. Guten Morgen. Çay Şekeri programlısınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Bu arada bir dinleyicim diyor ki, Hakan diyor, yanında bal varsa mutlaka çayını bal karıştır, sesine iyi gelir diyor. Ya yanımda her gün bal taşırdım, biliyor musun? Bugün almamışım yani. İşte görüyorsunuz, bana böyle iyilik yapmaya çalıştığınız zaman arkadaşlar. Alev diye bir dinleyicim var, şimdi yazdı, ne diyor? İç sesinizin de süzgeci yok demek geliyor. Bak görüyor musun? Yani, her ne kadar böyle konuşamazsan, böyle çırtkanlar gibi bağıramazsan da diyor, iç sesinizin diyor süzgeci yok diyor. Vallahi çok güzel açıklamış beni. Biraz önce ne demiştim? Antalya'da birisi ilan vermiş değil mi? Böyle yazmış kocaman. Zengin ailelere evlat olunur diye. Yani CV'sini hazırlamış, şudur budur falan filan böyle. Millet tabii ki kolay yoldan parayı bulma derdinde dedim. Mithat yazdı bana. Mithat diyor ki, çocuğunu döven alkolik babaya denk gelsin, o zaman ben görürüm onu. Ya şimdi Mithat, yani işin sonunda o kadar para varsa vallahi ben dayağı yerim yani. Fakir olarak dayak yemek varken paralı bir şekilde dayak yemek çok daha iyidir diyorum. Bu nasıl bir şarkı böyle? Tıkıdık tıkıdık tıkıdık tıkıdık diye trene yetişir gibi. Emel Müftüoğlu Havardı diyor. Midnight Version, New Version. Eskileri uzanıyoruz. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Die Grünen fordern die Bundesregierung angesichts der niedrigen Füllstände der Gasspeicher zum Handeln auf. Die Regierung müsse jetzt einen Krisengipfel zur Versorgungssicherheit einberufen, sagte der Energiepolitiker Michael Kellner.
3: Die Grünen unterstützen damit einen Antrag der Linken für eine Sondersitzung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie. Die Lage sei ernst, da die Füllstände der Gasspeicher bei nur 52% lägen. Ohne schnelle Lösungen werde der Winter teuer für Industrie und Haushalte. Das Wirtschaftsministerium dagegen betont, dass im kommenden Winter keine Gasmangellage zu erwarten ist. Entscheidend sei nicht nur der Speicherfüllstand, sondern zum Beispiel auch laufende Pipeline- und Flüssigerdgasimporte. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: Nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya-Gebirge zwischen China und Nepal müssen die Rettungskräfte in den kommenden Tagen mit weiteren Regenfällen rechnen. In der Region werden immer noch mehr als 1.400 Menschen vermisst. Darunter sind auch viele Touristen. Die Behörden bestätigten bisher über 470 Todesopfer.
4: Neben den Regenfällen sind die Behörden in China außerdem über einen See besorgt, der sich nach der Sturzflut neu angestaut hatte. Sollte dieser brechen, könnte eine weitere Sturzflut die Arbeiten der Rettungskräfte beeinträchtigen. In Nepal suchen die Behörden weiter nach Vermissten. Die Lage der Deutschen ist noch unklar. Zudem sagte die Polizei, dass es mitunter schwierig sei, die Leichen zu identifizieren, denn die Flut hatte ihre Körper stark beeinträchtigt. Aus Peking, Johannes Neudecker.
2: Die Fraktionsspitzen von Union und SPD beenden heute ihre zweitägige Klausurtagung in Münster, bei der sie ihre Arbeit der nächsten Monate vorbereiten. Im Mittelpunkt steht das vor der Sommerpause im Koalitionsausschuss beschlossene Reformpaket zum Umbau der Sozialsysteme. Damit zum Fußball. Der FC Bayern und der VfB Stuttgart eröffnen heute die 64. Bundesliga-Saison. Die neue Spielzeit beginnt damit praktisch, wie die letzte aufgehört hat. Vor 3 Monaten besiegten die Bayern im DFB-Pokalfinale in Berlin die Stuttgarter mit 3:0. Anstoß in München ist heute um 20.30 Uhr. Und der SC Freiburg ist souverän in die Ligaphase der Conference League eingezogen. Die Freiburger setzten sich im Playoff-Rückspiel gegen den FC Motherwell mit 4:1 durch. Schon das Hinspiel in Schottland hatte der SC mit 3:1 gewonnen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş soruşturmasında Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracı kiraya verdiği yönündeki beyanıyla dosyadaki kayıtların uyuşmadığını söyledi. Soruşturmada eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili şüphelerinde araştırıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, SDG'nin feshedilerek Suriye devlet kurumlarına entegre olduğu yönündeki gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık bunun Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve tek devlet tek ordu anlayışı açısından önemli olduğunu belirtti. Ankara'da yıldızlar SSS Holding'e karşı 18 gündür eylem yapan madencilerin alacaklarının ilk taksidi hesaplara yatırıldı. Bağımsız Maden İş Sendikası bunun üzerine eylemi sonlandırma kararı aldı. Madencilerin kalan alacaklarının 42 gün içinde 4 taksit halinde ödeneceği bildirildi. Eylem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürülüyordu. Değerli dinleyenler, bugün spor ağırlıklı bir gündem var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti. Galatasaray ise Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile karşılaşacak. Trabzonspor'da Fatih Tekke istifası yönetimden döndü. Ferencvaros'a 4-0 kaybedilen Avrupa Ligi maçının ardından görevini bıraktığını açıklayan Tekke, yenilgiyi kabul edemediğini söyledi. Bordo Mavili yönetim ise istifayı kabul etmedi. Beşiktaş Avrupa Ligi lig aşamasına yükseldi. Siyah beyazlılar İstanbul'da 3-0 yendiği, Salgiris ise rövanşta 1-0 mağlup oldu. Ancak toplamda 3-1'lik skorla turu geçti. Basketbolda 12 dev adam Dünya Kupası elemelerinde ikinci turun ilk maçına çıkıyor. Türkiye bugün İstanbul'da Litvanya'yı konuk edecek. Öte yandan voleybolda ise Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda son grup maçında saat 18'de Polonya ile karşı karşıya gelecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: Günaydın arkadaşlar. Bugün cuma. Yani haftanın son iş günü. Hafta sonları kapıya dayanmışız böyle. Bir ayağımız işte, öbür ayağımız çoktan hafta sonunda, öyle değil mi? Ya benim sesime bakacak olursak benim bir ayağım diğer dünyada diyeceğim ama. Ve Çay Şekeri programının ikinci saati içerisiniz. Ben de buradayım ama sesim dediğim gibi dün biraz fazla mesai yaptım. Bugün hafiften böyle greve çıkmış bir durumda. O yüzden ses biraz kısık, idare edeceğiz artık. Hatta bugün beni değil de sanki geceden kalma bir jazz sanatçısı vardır ya. Bum bum bum bum bum, benden de ne sanatçı olur ya. Neyse, siz kısık diye enerji düşük sanmayın sakın. Önümüzde yine güzel şarkılar, ilginç konularımız olacak. Bol bol gırgırımız, mesajlarınız ve tabii ki sizinle güzel bir sabahınız var. Kahvaltıda olanlara buradan afiyet olsun, işe gidenlere kolay gelsin. Gece varyasına çıkanlara da şimdiden iyi dinlenmeler arkadaşlar. Ve cuma sabahına biraz şeker atalım. Jingle jingle jingle böyle karıştıralım. Biraz da çayını ben karıştırayım. Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Hakan, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Ben yine yollarda gidiyorum. Bu hafta iyi geçti. Daha feriner var. Yollar boş. Sen her haline güzelsin. Boş ver sesini. El kol hareket yap. Biz zaten anlarız. Hadi iyi günler. Bay bay. Kırşehir Hilal'dan selam.
1: Ya benim Kırşehirli kardeşim ya. Sesli mesajı açıyorum. İlk 10 saniye hava durumundayız arkadaşlar. Sonra bir bakıyoruz düğündeyiz. Oradan siyasete geçiririz. Sonra ne bileyim artık ineğin süt verimine bağlanıyor konu. Ben mesajı dinlerken navigasyon şaşırıyor. Rota yeniden hesaplanıyor. Yani o kadar alakasız mesaj gönderiyor ki. Şimdi ama şaka bir yana senin o alakasızlıkların bile ayrı bir renk katıyor Yena. Çünkü kalbin temiz, niyetin güzel. Sen güzel misin bakayım? Yok. Sen de benim gibi böyle vah. İdare ederiz gibi mi geliyor? Yani konular dağınık olabilir ama gönül düzgün senin. Devam et. Yalnız arada bizi de aynı konu başlığında tutarsan çok sevinirim. Evet, Kırşehirli Hilal'den sonra şimdi Demet Sağaroğlu'na geçiyoruz. Daha doğrusu Demet Sağaroğlu'nun bir şarkısı var. Aşk Perisi. Bunu Melis Fis seslendiriyor. Hep beraber dinliyoruz. Tekrardan gününüz aydın olsun. Mikrofonu ben DJ Hakan.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Evet ve dün akşam bizimkilerin Avrupa karnesi biraz karışık geldi arkadaşlar maalesef. Beşiktaş ve Trabzonspor'umuzu oynadılar. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ımızın ve Fenerbahçe'mizin de rakipleri belli oldu. Onları da biraz sonra sizlere bu şarkımızı hemen ardına açıklayacağım. Saatlerimiz 7'yi tam 21 dakika geçiyor. Gününüz aydın olsun diyorum. Çay Şekeri programısınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Guten Morgen.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
3: Metropol FM'desin, mikrofona ben Nici Akal. Saatlerimiz 7.26 oldu arkadaşlar. Ve dün akşam Trabzonspor'umuz ve Beşiktaş'ımız bizleri birazcık üzdü maalesef. Beşiktaş her ne kadar yenilse de 1-0 kaybetti bu mücadeleyi. Ama İstanbul'daki oynamış olduğu mücadele 3-0 kazandığından dolayı ne yapıyor? Lig aşaması, daha doğrusu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yoluna devam ediyor. İstanbul'da 3-0 kazanmıştı ve Zagreb'de de 1-0 kaybetti. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ımızı burada tebrik ediyoruz. Trabzonspor'umuz ise maalesef Macaristan'ın Ferencváros takımına 4-0 mağlup oldu. Maçın ilk dakikalarında, daha ilk başlarında Trabzonspor kırmızı kart yiyince tabii dengeler alt üst oldu. İlk maçta Trabzonspor'umuz 1-0 kaybetmişti ve ilerleyen saatlerde ikinci maçta da bir kırmızı kart daha yiyince 9 kişi mücadeleyi devam ettirmek zorunda kaldı ve maçı maalesef 4-0 kaybetti. Ve tabii ki bu arada Trabzonspor Avrupa'ya tamamen veda etmiyor. Konferans Ligi lig aşamasına geçiyor. Buradan da bir nevi de olsa yine tebrik ediyoruz. Bu arada maç sonrası Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke istifasını sundu. Ama yönetim dedi biz senin istifanı kabul etmiyoruz diyerekten bu istifayı daha doğrusu geri çevirdi. Bakalım ilerleyen saatlerde ne gibi bir sonuç elde edecek. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'miz ve Galatasaray'ımızın da rakipleri belli oldu. Onu da sizlere biraz sonra açıklayacağım. Öncesinde Ebru Gündeş'in Cennet adlı şarkısıyla ilerliyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Evet, Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programı tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. 7.32 oldu saatlerimiz. Mikrofona ben DJ Hakan. Dün birazcık ses tellerimde biraz... Bakar mısın sanki ses sanatçısıyım, ses tellerim falan. Bu ne havalar böyle ya. Ses tellerimde biraz arıza, yani benim gibi biraz arıza oluştu. Ve bu arıza herhalde birazcık sürecek gibi. Dolayısıyla hafta sonu geliyor araya da herhalde. Pazartesi günü tekrardan böyle... Eski bildiğiniz Hakan sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Yani sesiyle demek istiyorum. Ben zaten hep buradayım da. Zo. Şampiyonlar Ligi'ne göz atıyoruz şimdi. Dün kurallar çekildi. Galatasaray'ımız ve Fenerbahçe'mizin rakipleri de belli oldu arkadaşlar. Galatasaray'ımızın işi bayağı renkli. Öyle diyelim. Zor demeyeyim de renkli diyeyim. Şimdi Galatasaray'ın oynayacağı takımları ben sizlere bahsediyorum. Barcelona, Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AEK Atina var arkadaşlar. Ama Galatasaray'ımız burada bunların üstesinden yani bir nevi gelecektir yani. Yani bir üst tura mutlaka çıkacaktır. Bu sadece bir temenni değil arkadaşlar. Buna inanıyorum ben. Yani Galatasaray'ın bu takımlarla oynayacağı maçların ardından bir üste çıkacağı, bir üst tura çıkacağından gayet eminim. Aynı şeyi Fenerbahçe'ye de söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin takım, daha doğrusu rakiplerine bakıyoruz. Liverpool, Roma, Villarreal, Slavia Prag, Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk. Bu Shakhtar Donetsk de Arda Turan'ın takımı biliyorsunuz. Bu çok renkli bir maç olacak. Ve LASK var arkadaşlar. Ve dediğim gibi böyle kolay kura geldi diyeceğimiz bir durum aslında pek yok ama dediğim gibi Liverpool var, Barcelona var, PSG var, Atletico var. Bildiğin Avrupa'nın ağır abileri böyle sıraya girmişler, böyle bekliyorlar. Ama güzel tarafı da şu tabii ki, iki takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde ve bizler de böyle bol bol Avrupa gecesini izleyeceğiz burada. İlk maçlar bakayım 8, 9 ve 10 Eylül'de başlıyor. Hangi takımla hangi gün ve saat oynayacağı şu anda belli değil, netlik kazanmadı. İleriki fikstürde belli olacak bu da şimdiden. Galatasaray'ımıza hem de Fenerbahçe'mize bol şans dileyelim. Biliyorsunuz Avrupa'da kavga, gürültü yok. Burada renkler ayrı ama destek bizden. Ligde ne haliniz varsa görün arkadaşlar. Yiyin birbirinizi. 7.35 oldu.

0: sağlığa getirin. Sesi kısım öyle. Ne öyle açık öyle ya. Allah Allah.
1: Telefon var.
0: Buyurun, kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Erdal. Öykü'nden arıyorum.
1: Erdal Bey, nasılsınız?
2: Hep sizi dinliyoruz. Bütün zaten şoförüm ben de sürekli sizi dinliyorum da. Şimdi bu bizim gruplar çekildi ya.
1: Evet.
2: Bu Fenerbahçe, işte Galatasaray. Ben bunu anlamadım. Nasıl oluyor? Aston Villa hem bizde var hem Fenerbahçe'de var. Galatasaray'da
1: bu
2: var.
1: Bu yeni, bu şimdi grup aşamasında değil. Lig aşama. Yani bunlar bir lig oluşturuluyor orada. Herkes evet. Birbiriyle oynuyor. Ondan sonra ilk 18'e kalan, daha doğrusu ilk 8'e kalan, siz üstü açık arabayla mı geziyorsunuz?
2: Yok yok. Hayır hayır, dur. Cam biraz açık olabilir. Hayır. Tamam.
1: Biraz rüzgar geliyor. Biraz mı? Bütün trafiği verdik yani.
2: Hayır hayır, yok yok. Şimdi hayır, anlamadım şu.
1: Şimdi, anlatacağım.
2: Hem bizde var hem Galatasaray'da var.
1: Bir dakika, anlatacağım. Var. Heyecanlanmayın, anlatacağım. Siz Galatasaraylı mısınız, evet. Fenerbahçeli misiniz?
2: Ben Galatasaraylıyım.
1: Anlamadım. Galatasaraylısınız.
2: Evet.
1: Camı yine mi açtınız siz?
2: Yok, açık değil ama nasıl oluyor? Şeyden konu, mikrofon, arabanın telefonu ya, ondan mı acaba? Niye böyle oldu?
1: Evet,
2: ondan oldu. Ben sizi gayet güzel duyuyorum ya. Zaten radyoda aynı ses geliyor, sizin de fark etmiyor da.
1: Tamam, çok güzel. Şimdi ben size anlatacağım, müsaade ederseniz.
2: Evet, buyurun.
1: Şimdi bir lig aşaması var. Burada takımlar birbirleriyle oynuyorlar. Biz sizin, evet, sesiniz çok geliyor. Siz isterseniz o kulaklığı çıkarın.
2: Yok yok, kulaklık yok bende. Arabadan dinliyorum. Sesi kısayım ben o zaman birazcık.
1: Arabanın üstü açık değil, yanları mı açık? Nasıl bir şey? Anlamadım ki.
2: Hayır hayır, kapalı ya. O zaman ben şimdi durayım şu kenara.
1: Ha, şöyle dur. Kuytu bir yere hemen, geç.
2: Hemen duruyorum. Hemen duydum kenara. Evet, kuytudayım.
1: Ya şimdi doğru. Bak, olay bu. Şimdi evet, lig aşaması var, tamam mı? Orada ilk 8, en fazla puan toplayan ilk 8... direkt Şampiyonlar Ligi finaline katılıyorlar.
2: Aynen.
1: İlk 16'da aralarında oynayacakları maçlardan sonra onlar da tekrar finale katılacaklar. Ayrıntılı bilgileri eğer WhatsApp diyorum, internete girerseniz çok güzel bir şekilde anlatıyorlar orada. Benden de iyi anlatıyorlar.
2: Evet.
1: Anladık mı?
2: Yok, hayır, ben de anlamadım.
1: Sen anlamadın, ben de anlamadım.
2: Ben anlamışım. Aston Villa niye ki hem Galatasaray hem Fener grubunda
1: var? Bak şimdi sen konuşurken bana hesap sorar gibi soruyorsun şimdi, tamam mı? Sanki benim bunu şimdi. Kardeşim niye öyle? Hakan söyle bana, neden öyle?
2: Neden bunu Allah aşkına, bunu açıkla, ölürseniz arıştı kavuştu. Aston
1: Villa, bak şimdi ben bunu açıklamaya çalıştırsam var ya... Yani Esra'nın programına kadar konuşmak mecburiyetine kalacağım.
2: Yok tamam, tamam o zaman siz eğer aşı olduğunuzda beni lütfen ben radyoda sürekli dinliyorum. 24 saat aşı.
1: Ben sizi arayacağım, işimi gücümü bırakacağım, mutlaka size anlatacağım o.
2: Bir zahmet, niye hem Galatasaray, bu Aston Villa çok önemli ya. Lilla bizde mi olması gerekiyor?
1: Bak hala bana hesap soruyor ya.
2: Yok estağfurullah. Ama çok teşekkür ederim. Yani iyi, eğlenceli.
1: Şöyle
2: yani,
1: bir şey. Çok teşekkür ederim. Bir halta yaramadım. Bana bir bir şey anlatamadınız. Bunun için de teşekkür aldım ya. Ben de size
2: şey
1: teşekkür ederim.
2: Bir şey anlayamadım. Tamam Ayşe, görüşmek üzere diyelim. Hadi kolay
1: gelsin. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.
2: Iyi bakın.
1: Sağ olun
2: i̇yi
1: efendim. Günler. Hoşça kalın.
2: Selamlar.
1: Es de tüp gayrı. This is Scottish. Hoppa. So, devam ediyoruz. Nerede kaldım? Vallahi nerede kaldığımızı unuttum ben ama... Durum Çok Acil adında bir şarkı var. İrem Derici seslendiriyor. Ben kendimi bir toparlayayım ya.

0: Günaydın Hakan. Ben Meiblingen'den Ercan Kılıç. Senin ses tellerine iyi gelebilecek bir şey aklıma geldi. Bu sanatçılar zeytinyağı gargaralamıyorlar mıydılar öyle sesleri iyi çıksın diye? Sen de bir dene yani. Belki zeytinyağının faydası olabilir. Her derde deva zeytinyağı.
1: Şimdi burada 3 olay var arkadaşlar. Birincisi, ben ses sanatçısı değilim. İkincisi, o sonda bir slogan yaptın, zeytinyağı reklamı yapar gibi. Üçüncüsü ise, sanatçıların kullandığı o zeytinyağı var ya, ondan yok. Bak, görüyor musun işte, bak her gün yanımda zeytinyağı taşıyordum. Bugün almayı unutmuşum vallahi billahi. Ercan'ım çok sağ ol, teşekkür ederim. Biraz önceki arkadaşa ben nasıl yararlı olamadıysam sen de aynen bana yararlı olamadın. Ama en azından sesin radyoda çıktı böyle, değil mi? Teşekkürler. Yine emek sarf etmişsin. Beni bir nevi ikna etmeye çalıştın ama şimdi buradan çıkar çıkmaz bir zeytinyağı alacağım, böyle gargar edeceğim senin dediğin gibi. Zor. Arkadaşlar, aranızda Kocaeli'li var mı? Kocaeli. Şehrimiz, Türkiye'mizde. Olabilir. Kadınlardan bahsediyorum ama. Kocaeli'nde öyle bir olay yaşandı ki, yani aklınız hayaliniz duracak. 3 genç kız bir gence rastlıyor, bir erkeğe rastlıyorlar. Kendi haline çürük giderken bu 3 kadın, dediğim gibi, kız önünü kesiyor. Genci beğendiklerini söyleyip bir de bir dakika sen bizimle geliyorsun demişler. Yani çocuk ilk başta şaka falan zanmış ama sonra bakmış hanımlar gayet ciddi. Bizim çevreye dönüp resmen arkadaşlar bir el atın beni paketliyorlar moduna girmiş. Nasıl yani diyorsunuz değil mi şimdi? Kısa bir aramız olacak, hemen ardından anlatacağım, sakın radyonuza ayrılmayın.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Metropol FM'desiniz. Saatlerimiz 8'i tam 17 dakika geçiyor. Ajda Pekkan'ın bambaşka bir adlı şarkısıyla 70'li senelere doğru uzandık. Aman uyumayalım.

doesn't feel me down. Günaydınlar, gününüz aydın olsun. 8'i tam 18 dakika geçiyor saatlerimiz. Radyoların yeni açanlar için bu öcüdeki benim arıza olan Hakan. Ses ayarında bir bozukluk var. Herhalde araya da hafta sonu giriyor ya. Allah'a şükür diyeceğim, sesimiz yine yerine gelecek. Bu arada birçok tavsiyelerde bulundunuz. Yok zeytinyağıymış, yok balmış, onu at, bunu yap, şunu papatya çayı iç falan derken bir dinleyicim diyor ki biri bal diyor, biri zeytinyağı, sen en iyisi bal ve zeytinyağını karıştır Hakan diyor. Motor yağı da eklesek buna. Motoru biraz güçlendirsek. Şimdi biraz önce ne demiştim? Aranızda Kocaeli'li var mı? Parmak kaldırsın. Tamam, indir. Şimdi Kocaeli ne acayip bir olay olmuş arkadaşlar. Bir çocuk Kocaeli'ne sahilde böyle kendi haline giriyor böyle. Tık tık böyle. Hani kafasını dinliyor. Geziyor falan. Bir anda üç kadının önünü kesiyor böyle. Hop diyor. Bir dakika, sen bizimle giriyorsun diyor. Yani şaka değil, bu gerçekten oluyor. Çocuk önce herhalde kameranın şakası falan zannediyor. Sonra bakıyor ablalara gayet ciddiler. Çocuğu götürmeye çalışıyorlar. Yani bizimkinin kafa bir anda gitmiş böyle. Lan durun, ne oluyor? Ben nereye geliyorum falan. Çevredekiler araya gidince olay kapanmış. Sonra sormuş ne oluyoruz falan böyle. Ya kızlar ne demişler? Biz bu çocuğu beğendik, biz bunu götürmek istiyoruz demişler. Yani ne yediniz, ne içtiniz? Yani bir anlat da millet de faydalansın. Kocaeli'nin neresinde kaçırmaya çalıştınız? Biz de oraya gidelim. Yani böyle bir şey, bu hikaye falan değil arkadaşlar. Bu gerçekten oluyor. Şimdi dinleyicilerden de mesajlar geliyor bile. Hakan abi, beni kaçırmalarına gerek yok. Adres atın, ben kendim. Senden önce ben gideceğim. Başka bir dinleyicim ise, abi biz senelerdir beğenilmeyi bekliyoruz. Çocuk toplu sipariş almıştı. Allah, devir değişti arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz kız kaçırma hikayeleri vardı. Şimdi erkeklerde daha dikkatli yürüsün yolda. Belli olmaz değil mi? Ah, keşke belli olmasa da. Bizi de götüren olsa. Yanı başımda.

0: Metropol FM'de.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Şimdi arkadaşlar iyi dinleyin. Bir hikaye var. Yani gerçek bir hikaye. Kassel'de, Almanya'da Kassel'de bir dondurmacının başına öyle bir bürokrasi işi gelmiş ki insan şaka mı diye kendini alamıyor. Yani gerçekten koksas diye an viyet. Sen Almanlar der ya viyet. Aynen öyle. Şimdi kadın dondurma dükkanı açıyor. Dondurma dükkanında Malaga dondurması satıyor. Yani Malaga dondurmasının içerisinde çok az ama böyle zerre kadar diyeyim artık amaretto var. Bu da alkol içeriyor tabii ki amaretto. Ama olay şu. Dükkanda müşteri tuvaleti yok. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Yetkililer de diyor ki eğer alkol satışınız var ise o zaman tuvaletiniz de olması gerekir. Şimdi kadın bu çeşitleri menüden tabii ki çıkarmak zorunda kaldığını söylüyor. Malaga dondurmasındaki alkol oranı ne kadar? Yani alkol ne kadardır? Bir dondurmacı diyor ki 2 litre dondurmada bir çay kaşığı kadar rom var içerisinde diyor. Yani bununla sarhoş olmak için herhalde böyle bir küvet dolusu dondurma yemen gerekiyor. Anca o zaman belki o da sarhoş olabilirsin. İşin daha komik tarafı ise şehir yönetimi de diyor ki Malaga dondurması aslında alkollü içki servisi sayılmaz diyor. Yani biri öyle diyor, biri öyle diyor. Şimdi arkadaş bir top Malaga yerine yani yine tuvalet şartsa iki top yine herhalde ehliyet kontrolü yapacaklar. Düşünsenize tamam mı? Malaga dondurması yiyorsunuz, polis çevirmesine takılıyorsunuz. Üfleyin bakalım. Aa ben içmedim. Sadece iki top dondurma yedim diyorsun. Gel bakayım buraya. Sen gel buraya. Topla. Yıldız Zirve şimdi. Oynat diyor. 8.25 yaptık saatlerimizi. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Günlerden cuma. 28 Ağustos 2026. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

8.29 oldu saatlerimiz arkadaşlar. Yıldız'la çok hikayelerimiz var ama yok ya onu burada anlatamam. Boş ver. Rengarenkte anlatırım. Evet, günaydın, ben Köln'den İhsan Uzun. Venloer Straße, Ecke Körner Straße, Elite Mangal diyor. Radar var, dikkat resim çekiyor diyor. 30'luk güzergah diyor. Bu arada İhsan Uzun diyor ki bana çok geçmiş olsun. İyileşememişsin, kestane balı yemen gerekiyor diyor. Aha, bir tavsiyede bulunan birisi daha var. Başka bir dinleyicim diyor ki, ya Hakan diyor, bir tavsiyede bulunuyor. Ama kimse geleyim de Hakan'a ben getireyim ellerimle besleyeyim demiyor diyor. Ben de kendimi iyi böyle acıtmasyon olayına sokabiliyorum. Yani. O konuda profesyonelim ya, vallahi billahi. Şimdi kısa bir aramız olacak, ondan sonra sizlerle birlikteyiz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Mannheim Belediye Meclisi'nde aşırı sağcı AfD adına görev yapan Silke Koch'un WhatsApp paylaşımları tepki çekti. Koch bir yüzme havuzunda Müslüman kadınların fotoğraflarını paylaşarak çok ağır hakaretlerde bulundu. Kadınların izinsiz görüntülenmiş olabileceği de belirtiliyor. 2024'ten beri belediye meclisinde bulunan Koch'un eşi Heinrich Koch AfD Teşkilat Başkanı. Değerli dinleyenler, BioNTech Almanya ve Singapur'daki bazı üretim tesislerinin geleceğiyle ilgili kararını Eylül sonuna kadar açıklamayı planlıyor. Tübingen merkezi CureVac tesisi de dahil olmak üzere BioNTech şirketi Mayıs ayında burada faaliyetlerin yıl sonunda sona ereceğini açıklamıştı. Yaklaşık 820 iş yeri risk altında, şirket tesis için satış seçeneğinde değerlendiriyor. Ve Stuttgart'ın Hohensteigviertel bölgesinde bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı. Bölgede Haziran ayından bu yana bodrum ve çöp konteynerlerinde birden fazla yangın çıkması üzerine polis olaylar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Kundaklama ihtimali dışlanmıyor. Daha önce 13 yaşındaki bir çocuk da şüphe üzerine geçici olarak gözaltına alınmıştı. A81 otoyolu cuma akşamından pazartesi sabahına kadar Zindelfingen Ost ile Böblingen Hulp arasında iki yönde tamamen trafiğe kapatılıyor. Kapsamlı onarım çalışmalarından dolayı bölgede yoğun bir trafik bekleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da birlik partileri CDU-CSU ve SPD emeklilik reformunu bu sonbaharda hayata geçirmek istiyor. CDU-CSU parlamento grubu başkanı Thorsten Frey ortak bir çizgi bulunacağına inandığını ifade etti. Sosyal Demokrat Partili Matthias Mirsch de mevcut görüş ayrılıklarına rağmen reform planlarının sonbaharda kabul edileceğini öngörüyor. Emeklilik komisyonunun önerileri ise temel alınacak. Halle savcılığı yasaklı ve aşırı sağcı Art Gemeinschaft örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğü şüphesiyle birçok eyalette baskınlar düzenledi. Savcılık tarafından yapılan açıklamalarda 15 Alman vatandaşı hakkında örgüt yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü ve ülke genelinde 15 adreste aramaların yapıldığı belirtildi. Soruşturma Sachsen-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi tarafından yürütülüyor. Değerli dinleyenler, Brandenburg'un Gosen-Neuzettau bölgesindeki bir okulda meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Erbebe'ye göre 18 yaşındaki bir kız öğrenci bıçaklanarak öldürüldü.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Evet arkadaşlar, ve yarın sabahın köründe tam saat 4.30'da gökyüzünde küçük bir gösteri olacak. Ama gösterinin saati dediğim gibi biraz insafsız. Saat 4.30'da gösterim olur ya. Peki bu gösteri nedir diyeceksiniz. Ay tutulması olacak arkadaşlar. Ay tutulması. Ay böyle tutul, böyle kalacak benim gibi. Dediğim gibi sabah karşı yaklaşık saat 4.30'da dünyanın gölgesine girmeye başlayacak. Ve olay güneş doğduktan sonra, yani yaklaşık saat 8'e kadar da böyle devam edecek. Dediğim gibi sabah istiyorsanız 4.30'da şimdi. Yarın iş günü olsaydı benim için, ben zaten 4'ü 5 geçe kalkıyorum her sabah, da ben görebilirdim ama ben işim yok. Kim kalkacak da bakacak ona. Siz olur ya, tesadüfen de kalkacak olursanız şöyle kafanızı camdan dışarı böyle uzatın ve ay tutulmasını izleyebilirsiniz. Ben şahsen o saatte ay tutuluyor mu, dünya dönüyor mu, önce kendi göz kapaklarımla mücadele ederim. Ama dediğim gibi aramızda gökyüzü meraklıları varsa alarmı kurup camın önüne çıkabilir, havada açık olursa güzel bir görüntü yakalama şansınız olacak arkadaşlar.
1: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
2: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
3: Keşke metropolde sadece halk müziği çalsa ya.
4: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
5: Ege Türk ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Saatlerimiz 8.49. Günaydın. Almanya Çay Şekeri programındasınız.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

göreceğiz arkadaşlar. Çünkü Henrik Holz diye bir adam var. Tanıyor musunuz? Henrik Holz. Adamın uzmanlık alanı ne? Söyleyeyim size, rüzgar enerjisi. Ama ortada rüzgar var, enerji var. Bir tek rüzgar santralı yok. Bu film olsa abartmışsınız dersiniz. O türden bir hikaye. Şimdi bu adam uluslararası şirketlere resmen bildiğiniz hayali rüzgar parkları satmış arkadaşlar. Yani düşünsenize, size diyor ki abi şu tepede 40 tane rüzgar gülü var diyor. O windmühle mi diyorlar ona? Evet, windmühle diyorlar herhalde Almanca. O enerji üreten o büyük şeyler, pervanelerden bahsediyorum. Ondan sonra gidiyorsunuz, tepe var, rüzgar da esiyor. Koyunlar geziyor meee diye ama rüzgar gülü yok. Adam bildiğin rüzgarı paketleyip satmış böyle yani. Sıskip sıskip. Bunun içinde milyonluk dolandırıcılıklardan dolayı yaklaşık 9 yıl hapis almış bu adam. Yani Valdezo Vazquez, Tanhat gel bakayım sen buraya. 9 Jahre Kriegs demişler. Adamı kodese tıkmışlar. Buraya kadar iyi değil mi? Ama hikaye bitmiyor. Hapishanede açık cezaevi şartlarında kalıyor. Kendisine izinli çıkış veriliyor. Git işini gör, akşam geri gel deniliyor. Bizimki gidiyor, bir daha geri gelmiyor. Şimdi polis her yerde bu adamı arıyor, tamam mı? Şimdi ben şunu düşünüyorum. Bu adam olmayan rüzgar güllerini satmış. Eskiden de biliyorsunuz. Saat kulesini satarlardı, köprüyü satarlardı ama onlar en azından vardı. Bu rüzgar gülü yok arkadaşlar. Bu adam olmayan rüzgar güllerini satmış, şimdi de olmayan mahkumu oynuyor. Ama das war doch lustig, oder sagt doch mal, ne? Ich fand das lustig. Şimdi düşünsenize, gardiyan sayım yapıyor. Henrik, orada... Rüzgar sesi ama Henrik yok. Man bin ich wieder heute drauf ama hey, das gibt's gar nicht. Günaydın arkadaşlar. Bugün sesimden dolayı bu kadarız. İdare edin. Mikrofona ben DJ Hakan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Die Grünen fordern die Bundesregierung angesichts der niedrigen Füllstände der Gasspeicher zum Handeln auf. Die Regierung müsse jetzt einen Krisengipfel zur Versorgungssicherheit einberufen, sagte der Energiepolitiker Michael Kellner.
3: Die Grünen unterstützen damit einen Antrag der Linken für eine Sondersitzung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie. Die Lage sei ernst, da die Füllstände der Gasspeicher bei nur 52% lägen. Ohne schnelle Lösungen werde der Winter teuer für Industrie und Haushalte. Das Wirtschaftsministerium dagegen betont, dass im kommenden Winter keine Gasmangellage zu erwarten ist. Entscheidend sei nicht nur der Speicherfüllstand, sondern zum Beispiel auch laufende Pipeline- und Flüssigerdgasimporte. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: Nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya-Gebirge zwischen China und Nepal müssen die Rettungskräfte in den kommenden Tagen mit weiteren Regenfällen rechnen. In der Region werden immer noch mehr als 1.400 Menschen vermisst. Darunter sind auch viele Touristen. Die Behörden bestätigten bisher über 470 Todesopfer.
4: Neben den Regenfällen sind die Behörden in China außerdem über einen See besorgt, der sich nach der Sturzflut neu angestaut hatte. Sollte dieser brechen, könnte eine weitere Sturzflut die Arbeiten der Rettungskräfte beeinträchtigen. In Nepal suchen die Behörden weiter nach Vermissten. Die Lage der Deutschen ist noch unklar. Aus Peking, Johannes Neudecker.
2: Der norwegische König Harald ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte das norwegische Königshaus am Morgen mit. Damit ist sein Sohn Hakon der neue König von Norwegen. Harald V. war der am längsten regierende Monarch Europas. Seit Jahren hatte er mit teils schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zum Fußball. Der FC Bayern und der VfB Stuttgart eröffnen heute die 64. Bundesliga-Saison. Die neue Spielzeit beginnt damit praktisch, wie die letzte aufgehört hat. Vor 3 Monaten besiegten die Bayern im DFB-Pokalfinale in Berlin die Stuttgarter mit 3:0. Anstoß in München zum Auftaktspiel der Bundesliga-Saison ist heute um 20.30 Uhr. Und der SC Freiburg ist souverän in die Ligaphase der Fußball-Conference League eingezogen. Die Freiburger setzten sich nach dem 3:1 im Hinspiel gegen den FC Motherwell aus Schottland im Playoff-Rückspiel mit 4:1 durch.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, spor dünyasında yasa dışı bahis, şike ve teşvik primi iddialarına yönelik yeni soruşturmaların gündeme gelebileceğini açıkladı. Başsavcılık bünyesinde bu suçlara özel bir birim kurulduğunu belirtti. Gürlek, incelemelerde MASAK raporları ve HTS kayıtlarının da değerlendirildiğini söyledi. Bakan, yakın dönemde yeni operasyonlar olabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret, yatırımlar, savunma sanayi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Kongo ile Ruanda arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik girişimlere Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, SDG'nin feshedilerek Suriye devlet kurumlarına entegre olduğu yönündeki gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık bunun Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve tek devlet tek ordu anlayışı açısından önemli olduğunu belirtti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile karşılaşacak. Galatasaray'ın rakipleri ise Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Her iki takım da 8'er maç oynayacak. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası yönetim tarafından kabul edilmedi. Ferencvaros'a 4-0 kaybedilen Avrupa Ligi maçının ardından görevini bıraktığını açıklayan Tekke takımın başında kalacak. Beşiktaş ise Zalgiris'e rövanşta 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık avantajıyla tur atladı. Avrupa Ligi lig aşamasına yükseldi. Basketbolda 12 dev adam Dünya Kupası elemelerinde ikinci tur ilk maçında bugün İstanbul'da Litvanya'yı ağırlıyor. Türkiye-Litvanya maçı saat 20'de. İlk turu 6'da 6 ile geçen Türkiye avantajlı durumda. Voleybolda ise Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda grup etabındaki son maçına çıkacak. Son 16 turunu garantileyen milliler bugün saat 18'de Polonya ile karşılaşıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 21 derece. Gün boyunca. Mannheim ve Ludwigshafen'da 19 ile 28, Heidelberg'de 19 ile 24 derece arasında sıcaklık değişecek. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Çay Şekeri programı tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz 9'u tam 7 dakika geçiyorum. Mikrofona ben DJ Hakan ve sesim birazcık böyle... Duyduğunuz gibi buna istinaden...
8: Ula Hakan, gideceksin orada Bulgar marketine, diyeceksin bana bir tane dondurulmuş kristallı mastika. İçiyorsun tamam, bir şey kalmıyor ha. Diş ağrısı, miş ağrısı, her derde deva. Bir dene.
7: Her derde deva. Saç da çıkarıyor mu? Ya hepiniz tavsiye veriyorsunuz da tamam, şunu bunu yap. Hiçbiriniz de böyle kapıyı çalıp da Hakan gel sana böyle ne bileyim artık böyle acılı bir tarhana getirdim, sesine iyi gelir, ses tellerine iyi getir falan. Anca böyle uzaktan... Klavyeyi almışsınız karşınızda. Al işte şunu yap, bunu yap. Sen yap. Ben yapmıyorum. Zo, Burak King. Burak King'i de ben Burger King'i de okuyorum.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 126 euro 32 sent. Çeyrek altın ise 221 euro 7 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 18 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Vallahi o kadar iyisiniz ki. Ya çok güzel mesajlar geliyor. Hakan şudur budur falan, hepiniz böyle şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Biraz önce bir sesli mesaj dinledik. Burada arkadaşım diyor ki Hakan diyor gideceksin diyor bir Bulgar marketine diyor. Oradan diyor mastik alacaksın diyor. Hiçbir şeyin kalmaz diyor. Allah, adam beni düşünüyor sağ olsun falan dedim. Hemen ardından başka bir dinleyicimden bir mesaj geldi. Hakan geçmiş olsun, ben Selçuk. Sakın mastikayı deneme. İshal yapıyor. Ya beni oyuna getirmeye çalışıyorsunuz. Vallahi billahi, düşünsenize. Ses tellerimden dolayı. Bir ilaç dedim. Arkadaş mastika diyor. O mastika tabii ki sadece boğazımdaki telleri değil. Neyse, başka konuya girelim. Konumuz arkadaşlar Avrupa Ligleri. Dün akşam biliyorsunuz bizimkilerin Avrupa karnesi biraz karışık geldi bize. Beşiktaş ilk maçına, ilk mücadele 3-0 kazandığından dolayı rövanş maçına Zalgiris'e gitti. Yani daha doğrusu oradaki rövanş maçını 1-0 kaybetti ama toplamda 3-1 ile turu geçmiş oldu. Yani Kartalımız UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını yolunda devam ediyor. Buradan da kendisine teşekkür ediyoruz. Kendilerine hazretleri sağ olun, bizi sevindirdiler ama aynı şeyi Trabzonspor'umuz için söyleyemeyeceğiz maalesef. Trabzonspor'umuz ilk maçı evine zaten 1-0 kaybetmişti ama ben Trabzon'a inanıyordum.
3: Hafta sonu geliyor.
0: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Şimdi araya kim girdi, o reklam meklam girdi oraya? Burada konuşuyorduk değil mi? Allah, saygı da kalmamış. Nerede kalmıştık? Evet, Avrupa Liglerinde Trabzonspor'umuz ilk maçı Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 kendi sahasına yenilmişti. Ama ikinci maçta ben, yani Trabzonspor'un inanın yani rahatlıkla bu turu geçebileceğini zannediyordum. Ama maçın ilk dakikalarında, yani ilk böyle 10. dakikada falan Trabzonspor'da bir futbolcu maalesef kırmızı kart gördü. Ondan sonra tabii ki olayın rengi değişti. Ondan sonra bir ikinci kırmızı kart daha gelince Trabzonspor 9 kişi mücadele etmek zorunda kaldı ve maçı maalesef 4-0 kaybetti. Şimdi burada Bordo Maviler Avrupa'ya tamamen veda etmiyor tabii ki. Konferans Ligi lig aşamasına geçiyorlar. Umarım burada daha başarılı olurlar diyoruz. Tekrardan buradan iki takımımızda da Avrupa Ligi'nde başarılar diliyoruz. Ve Fenerbahçe'miz de Galatasaray'ımız da artık onların rakipleri de belli oldu. Kime karşı, hangi yiğide karşı boy gösterecekler, hangi takımdan, onu da biraz sonra sizlere açıklayacağım. Öncesi

İrem Demirci kabul diyor. Metropol efendisiniz. Saatlerimiz 9'u tam çeyrek geçiyor. Günlerden cuma 28 Ağustos. Çay Şekeri programındasınız. Mikrofona ben Nici Hakan. Gününüz aydın olsun.

0: Gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
0: Metropol FM, senin radyon.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Hakan'ım iyi yayınlar, kolay gelsin. Kardeşim artık sen de yani evde bir sıcak çorba hazırlayanın olsa artık senin de. Sen de artık evlensen, terliğin getiren olsa, acılı tarhana yapanın olsa olmaz mı?
1: Siz geçin dalganızı. Ya ben şeye takalım, terliğini getiren olsa. Var mı daha öyle hayaller? Yani sen kendin giyemiyor musun terliğini? Eşek kadar adam olmuşsun. Ya ben kendimden bahsediyorum şimdi, senden değil. Allah Allah, terliğini getiren, vay be. Şöyle bakınca. Romantik mi, ormantik mi anlayamadım. Neyse, teşekkür ederim tavsiyelerin için. Benim evde kalmam seni daha çok rahatsız etmiş herhalde. Şimdi arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'ne dün kurallar çekildi. Galatasaray'ımız ve Fenerbahçe'mizin rakipleri belli oldu. Burada Galatasaray'ın işi bana soracak olsanız bayağı renkli. Şimdi içeride Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'ta oynayacak. Deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AEK Atina var. Es ist nicht ohne, ne? Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Kendi sahasında Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag olması lazım. Evet, Slavia Prag var. Deplasmanda ise... Müziğin sesi niye gitti? Karıştırıyorsunuz ortalığı. Deplasmanda ise Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar, LASK var. Ve Shakhtar'ın teknik direktörü de Arda Turan, biliyorsunuz. Bu maç baya böyle bir farklı bir şekilde, farklı bir lezzeti olacak bu takım. Bu takımı oynadığımız zaman Fenerbahçe'miz. Şimdi bana soracak olsanız Galatasaray'ın işi biraz daha zor gibime geliyor. Ama her iki takımımız da bunun üstesinden geleceğine bak. İnanıyorum, şey başka, bilmek başka. Ben biliyorum. Yani bir üst tura iki takımımız da mutlaka çıkacak. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye şans diliyoruz. Biliyorsunuz Avrupa'da kavga yok arkadaşlar. Burada renkler ayrı olabilir ama destek bizden olması gerekiyor. Şimdi ligde ne haliniz varsa görün. Yiyin birbirinizi. Tamam. Ama Avrupa'da kardeşiz. Biz kardeşiz. Mahsun'dan tanıdığımız. Şimdi Burak Bulut Diva diyor. 9.23 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programındasınız. Keyfiniz bol olsun.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Hakan, good morning in the morning. Was geht ab?
4: Evet arkadaşlar, böyle duygusal mesajlar da alıyorum sizden. Ich bin Hani von Frankfurt. Sagt man nicht aus Frankfurt? Hani von Frankfurt. Evet, yani doğrusunu unutturdun bana. Hani. Was geht up diyor, bir de fotoğrafına bakayım şöyle. Bana was geht up diyen kadınları çok merak ediyorum. Oy canım benim, kocası yanında. Bir de dünyalar güzel bir kız çocukları var. Ve Hani'yi de görüyorum. Şöyle Hani'nin duruşuna böyle bakacak olursak, evde dizginler senin elindeymiş gibi görünüyor. Zaten was geht up den, dediğinden de zaten anlaşılıyordu zaten. Şimdi arkadaşlar, kalbim tatile diyecek Zinet Sali ile ilerliyoruz. 9.28 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Nici Akar.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Mannheim Belediye Meclisi'nde aşırı sağcı AfD adına görev yapan Silke Koch'un WhatsApp paylaşımları tepki çekti. Koch bir yüzme havuzunda Müslüman kadınların fotoğraflarını paylaşarak çok ağır hakaretlerde bulundu. Kadınların izinsiz görüntülenmiş olabileceği de belirtiliyor. 2024'ten beri belediye meclisinde bulunan Koch'un eşi Heinrich Koch AfD Teşkilat Başkanı. Değerli dinleyenler, BioNTech Almanya ve Singapur'daki bazı üretim tesislerinin geleceğiyle ilgili kararını Eylül sonuna kadar açıklamayı planlıyor. Tübingen merkezi CureVac tesisi de dahil olmak üzere BioNTech şirketi Mayıs ayında burada faaliyetlerin yıl sonunda sona ereceğini açıklamıştı. Yaklaşık 820 iş yeri risk altında, şirket tesis için satış seçeneğinde değerlendiriyor. Ve Stuttgart'ın Hohensteigviertel bölgesinde bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı. Bölgede Haziran ayından bu yana bodrum ve çöp konteynerlerinde birden fazla yangın çıkması üzerine polis olaylar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Kundaklama ihtimali dışlanmıyor. Daha önce 13 yaşındaki bir çocuk da şüphe üzerine geçici olarak gözaltına alınmıştı. A81 otoyolu cuma akşamından pazartesi sabahına kadar Zindelfingen Ost ile Böblingen Hulp arasında iki yönde tamamen trafiğe kapatılıyor. Kapsamlı onarım çalışmalarından dolayı bölgede yoğun bir trafik bekleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da birlik partileri CDU-CSU ve SPD emeklilik reformunu bu sonbaharda hayata geçirmek istiyor. CDU-CSU parlamento grubu başkanı Thorsten Frey ortak bir çizgi bulunacağına inandığını ifade etti. Sosyal Demokrat Partili Matthias Münch de mevcut görüş ayrılıklarına rağmen reform planlarının sonbaharda kabul edileceğini öngörüyor. Emeklilik komisyonunun önerileri ise temel alınacak. Halle savcılığı yasaklı ve aşırı sağcı Art Gemeinschaft örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğü şüphesiyle birçok eyalette baskınlar düzenledi. Savcılık tarafından yapılan açıklamalarda 15 Alman vatandaşı hakkında örgüt yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü ve ülke genelinde 15 adreste aramaların yapıldığı belirtildi. Soruşturma Sachsen-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi tarafından yürütülüyor. Değerli dinleyenler, Brandenburg'un Gosen-Neuzettau bölgesindeki bir okulda meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Erbebe'ye göre 18 yaşındaki bir kız öğrenci bıçaklanarak öldürüldü.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Ayrılık derin bir darbe, zar mı 2 kişi galbe, bu gece her yerde seni.

Ve saatlerimiz 9.37, günlerden cuma, 28 Ağustos 2026 ve yaz mevsiminin de 2 günümüz kaldı değil mi? 2 gün sonra sind wir, wo sind wir dann? Herbst, sonbahardayız arkadaşlar. Ne çabuk geldi geçti, günler de böyle geçiyor. Şimdi, sosyal medya dünyasında böyle bayağı büyük bir olay yaşandı. Meta'yı bilirsiniz belki. Yani Instagram ve Facebook'un sahibi. Amerika'da çocukları ve gençleri platformlara bağlı, daha böyle sıkı bir şekilde, dediğim gibi bağımlı bir hale getirecek şekilde sistem kurduğu iddiasıyla yıllardır mahkemedeydi. İşte olacak, olmayacak, olacak, yok öyle değil, bok böyle değil, herkes bir şeyler söyledi. Şimdi iş öyle bir noktaya gelmiş ki Meta Amerika'daki eyaletlerle 18 milyar dolara bir anlaşmaya razı olmuş. Tamam, haklısınız. 18 milyar dolarlık bir anlaşma yapmışlar. Şimdi bunun karşılığında genç kullanıcılar için ciddi kısıtlamalar geliyor. Günlük kullanım süresi olsun, ondan sonra gece erişim engeli olsun. Başka okul saatlerinde, bu çok önemli, okul saatlerinde bildirimlerin kısılması veya da yaş kontrolünün sıkılaştırılması gibi önlemler böyle devreye giriyor. Şimdi bence burada mesela artık çocuk telefonu çok kullanıyor deyip geçilecek kadar basit değil. Değil mi? Bu çok kısa yoldan böyle suçu başkalarının üzerine atmak gibi bir şey oluyor. Çünkü bir uygulamayı öyle tasarlıyorsan ki çocuk çıkmak istemiyor. Sürekli bir video daha, bir beğeni daha, bir bildirim daha diyorsa sonra bütün sorumluluğu anne babaya atmak da böyle pek adi değil yani bana soracak olursanız. Anne baba elbette ki takip edecek ama teknoloji şirketleri de ben sadece uygulamayı yaptım gerisi beni ilgilendirmez de diyemez arkadaşlar. Bakalım bu 18 milyardan biz de bir şey görebilecek miyiz? Mustafa Sandal, Ay'a benzer diyor. 9.39 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programdasınız. Günaydın. Guten Morgen.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Evet, şimdi Viyana'da dün öyle bir olay olmuş ki Ocean's Eleven'ı seyrediniz vardır mutlaka. Yani biliyorsunuzdur, böyle müthiş bir soygun filmi. Gayet de böyle keyifli bir film. Şimdi bunun Avusturya versiyonu yaşanmış. Yer Viyana'daki MAK Müzesi. İçeride çok değerli mücevherler sergileniyor. Giriyorsunuz içeri, bakıyorsunuz sağa sola, aa bu varmış, bu varmış falan derken herkes geziyor, bakıyor, fotoğraf çekiyor. Derken iki adam böyle normal ziyaretçi gibi içeri giriyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Pat diye vitrini kırıyorlar. Yalnız mısınız? İçinden bir kolyeyi alıyorlar ve kaçıyorlar. Üstelik müze açıkken arkadaşlar. Yani ziyaretçiler içerideyken. Polisin bu iki adamı her yerde arıyor. Arasın bakalım. Ama çaldıkları şey öyle bir tane kolye deyip geçilecek cinsten de değil. Tam 673 tane elmas olan bir kolye. 200 karattan fazlaymış, düşünebiliyor musunuz? Kolyenin zamanında Mısır kraliçesi Nazlı'ya ait olduğunu söyleniyor. Ve 2015'te de açık artırmada yaklaşık 4,5 milyon dolara da satılmıştı. Şimdi benim kafama takılan şu. Ben müzeye girsem, yanlışlıkla cama böyle biraz fazla yaklaşsam, yani bir güvenlik görevlisi zıt diye yanıma ışınlanıyor hemen. Bekle. Fazla yaklaşmayın gibi, değil mi böyle? Ama 673 elmas arkadaşlar. Yani 637. Yok, 73. Evet, dediğim gibi. Ben evden çıkarken anahtarımı unutuyorum. Adam müzeden kraliçenin kolyesini unutmadan çıkıyor. Bu da farklı bir olay. Yani bir de o kolyeyi aldın, şimdi nerede saklayacaksın onu? Takıp sokakta çıkamazsın. Abi yine mi aldın falan. Geçerken işte müzeden aldım böyle falan. Bakalım bu hikayenin sonu nereye varacak? 673. Wow. Ben hesap makinesini aldım. Hesap yapmaya başlıyorum bile. Tık tık. Çok meraklıyız böyle şeylere, biliyorsunuz. Yaşar şimdi kumralım diyor. 9.46 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programdasınız. Güzel bir gün diliyorum. Güzel hafta sonları.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Günaydın. Radyonun yeni açanlar için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz geç kaldınız ama burada. Neredeydin sen yeğenim? Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz hafta sonu, daha ne hafta sonu, yani daha dün Trabzonspor Avrupa Ligi'nde Ferencvaros takımına 4-0 yenilerek maalesef elendi. Bir alt kümede kaldı. Daha doğrusu Konferans Ligi'nde devam edecekler. Şimdi bunun ardından Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke istifamı sunuyorum dedi ve çıkışımı veriyorum dedi. Bunun üzerine Trabzonspor'un yönetimi istifanı kabul etmiyoruz diyorlar. Şimdi şu istifası yönetim tarafından kabul edilmedi cümlesine ben hala alışamadım ya. Bana soracak mısınız? Şimdi teknik direktör çıkıyor, ben istifa ediyorum. Yönetim etmiyorsun. Adam, abi ben artık çalışmak istemiyorum. Yönetim istiyorsun. Atıyorum, takım beni dinlemiyor. Dinlerler. Ben yoruldum, dinlenirsin. Ne bileyim, aklıma ne geliyor? Ben gidiyorum, otur aşağı. Ya bu nasıl bir sistem? Ya dediğim gibi mesela Fatih Tekke istifasını vermiş, yönetim kabul etmiyoruz demiş. Ben olsam ertesi sabah tesislere pijamayla giderim. Madem zorla çalışıyorsunuz ben de böyle giderim yani. Öyle değil mi? İsmet ya okmamıştım. Hani bana çok saçma geliyor. Antrenmanlar, futbolcular mesela, çocuklar bugün taktik yok. Ben zaten istifa ettim. Yani yönetim kabul etmeli. Siz kendi aranızda bir şeyler yapın derim. Zobete sezay. Düşünsenize, normal hayatta da böyle olsa, garsona diyorsun abi ben işi bırakıyorum. Patron, hayır bırakmıyorsun, masa 7'ye 2 tane çay götür gibi. Ya da berber, değil mi? Ben bugün dükkanı kapatıyorum, müşteri istifa kabul edilmedi. Yanları biraz daha al. Aklıma bunlar geliyor, ne bileyim daha. Ya da evde hanıma, ben bu evlilikten istifa ediyorum. Eyvah eyvah. Hanım, istifan reddedildi, çöpü çıkar. İşte futboldaki mesele de biraz böyle kulağa geliyor yani. Tabii gerçekte istifa kabul etmemek, adamı zincirleyip kulübede oturtmak değil tabii ki. Yönetim genelde sana güveniyoruz, kararını tekrar düşün ya da devam etmeni istiyoruz anlamında söylüyor ama sonuçta teknik direktör gerçekten kesin olarak gitmek isterse kimse onu zorla sahaya çıkaramaz tabii ki. Ama cümle olarak çok komik. İstifa ettim, yok. Nasıl yok? İstifa benim istifa. İstifa etmem bir sanatçımız var. Senelerde söylüyor şarkı. Her seferinde başarılı oluyor. Bir şey mi dedin diyor şimdi. Benden bahsetmiyor ama hepimize söylüyor. Kimmiş o? Demet Akalın.

yavaş yavaş sonlarına geldik arkadaşlar. Hafta sonuna giriyoruz. Hepinize şimdiden şahane, huzurlu, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hava güzelse, güzel olursa şayet tabii ki çıkın dışarı. Biraz yürüyün, güneşi görün, çocuklarınızla vakit geçirin, eşinizle. Şimdi bunu niye söylüyorsunuz diyorsa, bazı hatırlatmak gerçekten fayda ediyor arkadaşlar. Sadece onunla değil tabii ki. Sevdiğinizle oturun, bir kahve için. Telefonu da arada bir kenara bırakın ya şöyle. Dünya 2 dakika sizi de döner yani, inanın bana. Buna ben de dahilim. Bir de mümkünse kimsenin kalbini kırmayın. Vallahi bak, çünkü kırmak çok kolay oluyor da toparlaması bazen yıllar sürüyor. Yani güzel konuşun, güzel bakın, güzel hatırlanın. Söyleyeceklerim bunlar yani. Benim ses de bugün biraz greve çıkmıştı biliyorsunuz. Böyle arada geliyor, arada ben yokum kardeşim deyip kaçıyor ama merak etmeyin. Hafta sonu şu sesi bir bakıma aldıracağım. Pazartesi günü yine eski Hakan, eski enerji, eski curcuna burada olacak. Yani o ses. Yani öyle oh be Hakan'ın sesi gitti, kurtulduk falan diye sevinenler varsa fazla sevinmeyin. Heveslenmeyin arkadaşlar. Benden kurtulamazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinize sarılın. Bol bol gülün. Güzel bir hafta sonu sizin olsun. Pazartesi sabahı yine çay şekerinde buluşuyoruz. Kulağınız bizlerde olsun. Çünkü tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Nerede olursanız olsun hiç fark etmez.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Er war der älteste regierende Monarch Europas, hatte in den vergangenen Jahren aber immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen. Jetzt ist der norwegische König Harald im Alter von 89 Jahren im Reichskrankenhaus von Oslo gestorben. Er sei heute Morgen um 6.35 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte das norwegische Königshaus mit.
2: König Harald war ein Monarch der alten Schule. Abdanken kam für ihn nicht in Frage. Wir halten durch bis zum Bitter End, war sein Motto. Auch wenn es ihm gesundheitlich immer schlechter ging. Er war ein König zum Anfassen, reiste bis ins kleinste Dorf, schüttelte Hände und hörte zu. Doch Harald ging auch mit der Zeit. Zu seinem 25. Thronjubiläum 2016 sagte er, Norweger sind Mädchen, die Mädchen lieben und Jungen, die Jungen lieben. Norweger glauben an Gott, Allah, an alles und nichts. Nun wird sein Sohn Håkon der König der Norweger. Aus Oslo, Sigrid Harms.
1: Im Flutkatastrophengebiet zwischen Nepal und China sorgt eine Warnung vor einer möglichen neuen Flut für Unruhe. Man habe Informationen erhalten, dass auf der tibetischen Seite ein Damm gebrochen sei, teilte die nepalesische Polizei mit. Rettungskräfte und Bevölkerung in der betroffenen Region sollten sich unverzüglich an einen sicheren Ort begeben, heißt es. Die laufenden Rettungsarbeiten nach der Sturzflut wurden vorübergehend eingestellt. Nach nepalesischen Informationen ist die Zahl der Toten auf mehr als 470 gestiegen, mehr als 1.400 Menschen, darunter auch viele Touristen, werden noch vermisst. Die Fraktionsspitzen von Union und SPD beenden heute ihre zweitägige Klausurtagung in Münster. Im Mittelpunkt steht das im Koalitionsausschuss beschlossene Reformpaket zum Umbau der Sozialsysteme.
3: Teil der laufenden Debatte ist, ob die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, auch Rente mit 63 genannt, abgeschafft wird. Das empfiehlt die Rentenkommission. Daran wollen sich auch Kanzler Merz und Arbeitsministerin Baas halten, trotz aller Widerstände aus den eigenen Reihen. Es soll aber niemand bestraft werden, sagte zuletzt Unionsfraktionschef Thorsten Frey. Trotz des demografischen Wandels wolle man ein Rentensystem, das am Ende für alle Menschen gute Ergebnisse bringe. Aus Berlin, Tine Klimach.
1: Und zum Fußball. Heute Abend startet die 64. Bundesliga-Saison. Zum Auftakt empfängt Meister Bayern München den VfB Stuttgart. Anstoß in München ist um 20.30 Uhr.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, spor dünyasında yasa dışı bahis, şike ve teşvik primi iddialarına yönelik yeni soruşturmaların gündeme gelebileceğini açıkladı. Başsavcılık bünyesinde bu suçlara özel bir birim kurulduğunu belirtti. Gürlek, incelemelerde MASAK raporları ve HTS kayıtlarının da değerlendirildiğini söyledi. Bakan, yakın dönemde yeni operasyonlar olabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret, yatırımlar, savunma sanayi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Kongo ile Ruanda arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik girişimlere Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, SDG'nin feshedilerek Suriye devlet kurumlarına entegre olduğu yönündeki gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık bunun Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve tek devlet tek ordu anlayışı açısından önemli olduğunu belirtti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile karşılaşacak. Galatasaray'ın rakipleri ise Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Her iki takım da 8'er maç oynayacak. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası yönetim tarafından kabul edilmedi. Ferencvaros'a 4-0 kaybedilen Avrupa Ligi maçının ardından görevini bıraktığını açıklayan Tekke takımın başında kalacak. Beşiktaş ise Zalgiris'e rövanşta 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık avantajıyla tur atladı. Avrupa Ligi lig aşamasına yükseldi. Basketbolda 12 dev adam Dünya Kupası elemelerinde ikinci tur ilk maçında bugün İstanbul'da Litvanya'yı ağırlıyor. Türkiye-Litvanya maçı saat 20'de. İlk turu 6'da 6 ile geçen Türkiye avantajlı durumda. Voleybolda ise Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda grup etabındaki son maçına çıkacak. Son 16 turunu garantileyen milliler bugün saat 18'de Polonya ile karşılaşıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 21 derece. Gün boyunca. Mannheim ve Ludwigshafen'da 19 ile 28, Heidelberg'de 19 ile 24 derece arasında sıcaklık değişecek. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 126 euro 32 sent. Çeyrek altın ise 221 euro 7 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 18 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Mannheim Belediye Meclisi'nde aşırı sağcı AfD adına görev yapan Silke Koch'un WhatsApp paylaşımları tepki çekti. Koch bir yüzme havuzunda Müslüman kadınların fotoğraflarını paylaşarak çok ağır hakaretlerde bulundu. Kadınların izinsiz görüntülenmiş olabileceği de belirtiliyor. 2024'ten beri belediye meclisinde bulunan Koch'un eşi Heinrich Koch AfD teşkilat başkanı. Değerli dinleyenler, BioNTech Almanya ve Singapur'daki bazı üretim tesislerinin geleceğiyle ilgili kararını Eylül sonuna kadar açıklamayı planlıyor. Tübingen merkezi CureVac tesisi de dahil olmak üzere BioNTech şirketi Mayıs ayında burada faaliyetlerin yıl sonunda sona ereceğini açıklamıştı. Yaklaşık 820 iş yeri risk altında, şirket tesis için satış seçeneğinde değerlendiriyor. Ve Stuttgart'ın Hohensteigviertel bölgesinde bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı. Bölgede Haziran ayından bu yana bodrum ve çöp konteynerlerinde birden fazla yangın çıkması üzerine polis olaylar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Kundaklama ihtimali dışlanmıyor. Daha önce 13 yaşındaki bir çocuk da şüphe üzerine geçici olarak gözaltına alınmıştı. A81 otoyolu cuma akşamından pazartesi sabahına kadar Zindelfingen Ost ile Böblingen Hulp arasında iki yönde tamamen trafiğe kapatılıyor. Kapsamlı onarım çalışmalarından dolayı bölgede yoğun bir trafik bekleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da birlik partileri CDU-CSU ve SPD emeklilik reformunu bu sonbaharda hayata geçirmek istiyor. CDU-CSU parlamento grubu başkanı Thorsten Frey ortak bir çizgi bulunacağına inandığını ifade etti. Sosyal Demokrat Partili Matthias Münch de mevcut görüş ayrılıklarına rağmen reform planlarının sonbaharda kabul edileceğini öngörüyor. Emeklilik komisyonunun önerileri ise temel alınacak. Halle savcılığı yasaklı ve aşırı sağcı Art Gemeinschaft örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğü şüphesiyle birçok eyalette baskınlar düzenledi. Savcılık tarafından yapılan açıklamalarda 15 Alman vatandaşı hakkında örgüt yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü ve ülke genelinde 15 adreste aramaların yapıldığı belirtildi. Soruşturma Sachsen-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi tarafından yürütülüyor. Değerli dinleyenler, Brandenburg'un Gosen-Neuzettau bölgesindeki bir okulda meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. RBB'ye göre 18 yaşındaki bir kız öğrenci bıçaklanarak öldürüldü.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Modern bir düğün salonundan beklediklerinizden fazlası artık Mannheim'da. Rhein-Aura Event Center. 800 kişilik kapasitesiyle düğünden nişana, kına'dan özel davetlere, A'dan Z'ye her şeyi Rhein-Aura Event Center'da bulacaksınız. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Rhein-Aura Event Center. Instagram Rhein-Aura Mannheim. Kısa vadeli boş tarihler mevcuttur.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Metropol FM'de Almanya siyasetini ve gündemdeki son gelişmeleri konuşuyoruz. Konuğumuz uzun yıllar Almanya siyasetinde aktif görev üstlenmiş, Federal Parlamento'da Yeşiller Partisi adına milletvekilliği yapmış,

0: Aynı zamanda kültürel ve siyasi çalışmalarıyla tanınan Türk-Alman Kardeş Kentler Birliği Başkanı Özcan Mutlu. Özcan Mutlu, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ferhat.
0: Tabii Almanya bir seçim yılına girdi. 20 Eylül'de Berlin seçimleri var bu sene. Yalnız Berlin öncesinde tabii dünyanın ve Avrupa'nın gözü bir de 6 Eylül Sachsen-Anhalt'a çevirmiş durumda. Ben hemen kısa bir özetleyeyim. Şu an için anketlere baktığımızda Sachsen-Anhalt Almanya'nın doğu eyaletinde inanılmaz bir aşırı sağ, bir AfD sempatisi duyuluyor. Hatta parti %40'ların üzerinde geçmiş oldu. Partinin tek başına iktidar olma ihtimali çok yüksek. Anketlere baktığımızda Sosyal Demokrat Parti neredeyse baraj altında, Yeşiller baraj üstünde. Bu aşırı sağcı AfD'ye bu kadar yoğun ilgi neden? İlk sorum şöyle olsun.
1: Çok güzel bir soru ve cevaplaması da çok zor bir soru. Çünkü paradoks bir durum söz konusu. AfD Doğu Alman eyaletlerinde tüm kamuoyu yoklamalarında birinci sırada. Bütün 5 yeni eyalette. Ve AfD'nin programına baktığınızda en göze çarpan ne ya da ana konuları ne? Göçmenler, mülteciler, buraya gelip burada çalışan insanlar, yani dışarıdan gelip çalışan insanlar. Ve AfD ne istiyor? AfD bu insanları ülkeden uzaklaştırmak istiyor. AfD ne yapmak istiyor? Vatandaşlık statüsüne erişmiş göçmenleri dahi vatandaşlığını elinden alıp bu ülkeden sürmek istiyor. Paradoks niye? Çünkü o eyaletlere bakıyorsunuz, o eyaletlerin özellikle yani Doğu Almanya'daki eyaletlere baktığınızda sağlık sistemi, bakım hizmetleri. Yerleri, hizmetleri ve buna benzer hizmet yoğunluklu, hizmet ağırlıklı alanlara baktığınızda orada çalışacak Alman yok ya da çok az var ve bunu göçmenler sayesinde yürütebiliyorlar.
0: Bilhassa yani, sağlık sistemi sağlık, göçmenler sayesinde yani, şu an Almanya'da ayakta.
1: Doğu Almanya'da birçok eyalette, kasabalarda, köylerde göçmen doktor olmasa orada sağlık hizmeti yok. Hasta bakım hizmeti yok. Hastanelerde hasta bakıcısı, hemşire yok. Yani bu yüzden paradoks diyorum. Yani AfD başa geldi mi bu insanları uzaklaştıracak. Kim bu yaşlı Almanların, affedersiniz, popolarını temizleyecek? Kim bu insanların bakımını sağlayacak? Kim sokakları süpürecek? Vesaire vesaire. Yani bunlara bu yüzden alternatif olarak bakan ve bunlara oy veren Almanların aklını sorguluyorum. Çünkü bu insanlar, yani AfD'yi temsil eden insanlar, kendi ayaklarına sıkıyorlar tabiri caizse. Almanya'nın ayakta olması, Almanya'nın ekonominin hala güçlü bir şekilde devam etmesi yaklaşık nüfusun 1/4'ünü temsil eden göçmenler sayesinde. Biz sadece 100 bin tane Türkiye'li tarafından kurulmuş işletmeden bahsediyoruz. Sadece Türklerin kurduğu veya Türklerin kurduğu işletmelerde 1 milyon insan çalışıyor.
0: Evet ve bu, ciddi bir ciro var yıllık.
1: Tabii bu 1 milyon insan vergi ödüyor. Bu 1 milyon insan sağlık sektörünü ayakta tutmak için sağlık sandıklarına ödüyor. Sağlık sigortalarını ödüyor. Şimdi biz sadece
0: emeklilik sistemini ayakta tutuyor aynı zamanda.
1: Aynen. Evet. Biz mesela göçmenleri bu ülkeden gitmesini zorla sağlasak, bir AfD'nin programı gerçekleşmiş olsa, Almanya bütçesinde yaklaşık 200 milyar açık söz konusu. 200 milyar açık söz konusu demek, sağlık sistemi çökmek demek, emekli sandıkları artık işlevini kaybetmiş anlamına gelecek. Yani bu sebepten Almanya'nın AfD'yi seçen kesimin paradoks bir durum söz konusu. Aklı selim insanlar AfD'yi seçmez.
0: Özcan Mutlu'yla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir araya gidelim.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Metropol FM Rhein-Neckar özel.
0: Değerli dinleyenler, Mannheim Belediye Meclisi'nde AfD adına görev yapan Silke Koch WhatsApp üzerinden paylaştığı mesajlarda Müslümanlara yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Silke Koch 2024 yılından bu yana Mannheim Belediye Meclisi'nde AfD'yi temsil ediyor. Koch'un WhatsApp durumunda bir yüzme havuzundan çeşitli fotoğraflar paylaştığı belirtildi. Kapalı mayo giydikleri için Müslüman oldukları anlaşılan iki kadının görünüşe göre bilgileri ve onayları olmadan fotoğraflandığı ifade ediliyor. Paylaşımlardan birinde Reinhard Pachschenbach için çok güzel ifadesini kullanan Koch'un, Müslüman kadınların bulunduğu başka bir fotoğrafın altına ise pislik hariç anlamına gelen "Bis auf den Dreck" yazdığı aktarıldı. Paylaşımlarda AfD'li Koch'un İslam karşıtı ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı bildirildi.
2: Metropol FM, Rhein-Neckar Özel. Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kuvir Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kuvir Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kuvir Restoran Kuvir Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kuvir.
3: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
4: Size de bu yakışır.
5: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar. Gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Mannheim Belediye Meclisi'nde aşırı sağcı AfD adına görev yapan Silke Koch'un WhatsApp paylaşımları tepki çekti. Koch bir yüzme havuzunda Müslüman kadınların fotoğraflarını paylaşarak çok ağır hakaretlerde bulundu. Kadınların izinsiz görüntülenmiş olabileceği de belirtiliyor. 2024'ten beri belediye meclisinde bulunan Koch'un eşi Heinrich Koch AfD Teşkilat Başkanı. Değerli dinleyenler, BioNTech Almanya ve Singapur'daki bazı üretim tesislerinin geleceğiyle ilgili kararını Eylül sonuna kadar açıklamayı planlıyor. Tübingen merkezi CureVac tesisi de dahil olmak üzere BioNTech şirketi Mayıs ayında burada faaliyetlerin yıl sonunda sona ereceğini açıklamıştı. Yaklaşık 820 iş yeri risk altında, şirket tesis için satış seçeneğinde değerlendiriyor. Ve Stuttgart'ın Hohensteigviertel bölgesinde bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı. Bölgede Haziran ayından bu yana bodrum ve çöp konteynerlerinde birden fazla yangın çıkması üzerine polis olaylar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Kundaklama ihtimali dışlanmıyor. Daha önce 13 yaşındaki bir çocuk da şüphe üzerine geçici olarak gözaltına alınmıştı. A81 otoyolu cuma akşamından pazartesi sabahına kadar Zindelfingen Ost ile Böblingen Hulp arasında iki yönde tamamen trafiğe kapatılıyor. Kapsamlı onarım çalışmalarından dolayı bölgede yoğun bir trafik bekleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da birlik partileri CDU-CSU ve SPD emeklilik reformunu bu sonbaharda hayata geçirmek istiyor. CDU-CSU parlamento grubu başkanı Thorsten Frey ortak bir çizgi bulunacağına inandığını ifade etti. Sosyal Demokrat Partili Matthias Münch de mevcut görüş ayrılıklarına rağmen reform planlarının sonbaharda kabul edileceğini öngörüyor. Emeklilik komisyonunun önerileri ise temel alınacak. Halle savcılığı yasaklı ve aşırı sağcı Art Gemeinschaft örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğü şüphesiyle birçok eyalette baskınlar düzenledi. Savcılık tarafından yapılan açıklamalarda 15 Alman vatandaşı hakkında örgüt yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü ve ülke genelinde 15 adreste aramaların yapıldığı belirtildi. Soruşturma Sachsen-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi tarafından yürütülüyor. Değerli dinleyenler, Brandenburg'un Gosen-Neuzettau bölgesindeki bir okulda meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Erbebe'ye göre 18 yaşındaki bir kız öğrenci bıçaklanarak öldürüldü.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya siyasetini gündemimize alıyoruz. Bugünlerde özellikle birçok anket şirketleri tarafından hazırlanan ve kamuoyu yoklamalarında aşırı sancı AfD'nin Almanya'nın doğu eyaletlerinde birçok bölgede anketlerde neredeyse %40 hatta 40'ları geçtiği belirtiliyor. Konuğumuz uzun yıllar Yeşiller Partisi adına siyaset yapmış Özcan Mutlu. Çok enteresan hakikaten de bunları araştırmalarda da biz zaman zaman önümüze geliyor, sıkça takip ediyoruz, okuyoruz. Bir göçmen kesimi, aralarında Türk toplumu da olmak üzere, AfD'ye kendini yakın hissediyor. AfD'ye kendini gerçekten de yakın hisseden ve o tehdidi aslında AfD'nin ne kadar tehlikeli olabileceğini belki de fark etmeyen bir kitle var.
1: Ya da fark ediyor ama vizyonu yetmiyor diyelim. AfD yaklaşık 2,5 yıl önce Potsdam'da büyük bir toplantı yapıyor. Bütün Avrupa'dan ırkçılar bir araya geliyor ve reimmigrasyondan söz ediyor. Reimmigrasyon ne demek? Buraya gelen göçmenleri ülkeyi terk etmelerini yasal yollarda zorlamak. Bunu kimler yaptı? Naziler yaptı. Bunu 1933'ten sonra başlayan süreçte Naziler yaptı. Yani o AfD'ye sempati duyan Türklere şunları sormak lazım. Arkadaş, sen kendini niye güvende hissediyorsun ki? Sıra sana da gelecek. Yani Bertolt Brecht'in bir oyunda kullandığı bir şiir vardır. Papazın şiiri. Diyor ki, komünistleri almaya geldiklerinde ben seyirci kaldım. Neticede ben komünist değildim. Sosyalistleri almaya geldiklerinde ben yine sessiz kaldım. Çünkü ben sosyalist değildim, izledim. Evet. Sosyal demokratları almaya geldiklerinde yine umursamadım. Çünkü ben sosyal demokrat değildim. Beni almaya geldiklerinde beni koruyacak kimse kalmamıştı. Durum o. Yani AfD'ye sempati duyan Türklere şunu sormak lazım. Arkadaş, siz kendinizi niye güvende hissediyorsunuz ki? Sizin imtiyazınız ne? Ayrıcılığınız ne? AfD iktidara geldiğinde hepimize sıra gelecek. Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyada örnek demokrasi olarak gösteriliyordu. Irkçı bir adam geldi, başkan oldu, Trump. Ve ne oldu Amerika'da? Amerika'nın bütün demokratik kurumları sarsılıyor şu an. Amerika'da göçmenler huzur içinde değil. Amerika'da göçmenler illegalleştiriliyor vesaire vesaire. Aynısı Almanya'da.
2: Özel birimler kuruldu Amerika'da.
1: Özel birimler kuruldu.
2: Göçmenleri kovalayan birimler.
1: Diye. Evet. Bunun burada olmayacağını kim bize garantisini verecek? Ve olmadı mı? Oldu. Gestapo'yu unuttuk mu? SS'i unuttuk mu? SA'yı unuttuk mu? Yani bu yüzden bu çok önemli. Çok dikkat etmek lazım. Ama benim derdim sadece AfD değil. Demokrat partilerde de birçok sorun var. Yani eğer AfD böyle güçleniyorsa demokratik partiler veya demokrasiye inandığını düşündüğümüz partilerin orada bir boşluk bıraktıklarından kaynaklanıyor. Eğer
2: buradaki en büyük boşluk nedir? Hakikaten de yani güvenlik politikaları mı, göç mü? Nedir yani bu boşluğun bir ismini
1: yani
2: koyalım?
1: Aslında güvenlik politikalarından her şey başlıyor.
2: Evet.
1: Yani daha Berlin'de geçtiğimiz haftalarda bir teröristin biri arabaya bindi.
2: Bir eylem oldu
1: ve bir insan öldü. Allah'tan sadece bir insan öldü, fazla ölmedi. Ama o insan, yani o terörist, güvenlik birimleri tarafından bilinen bir kişiydi. Güvenlik birimleri tarafından observe edilen, yani izlenen bir kişiydi. Ona rağmen öyle bir eylemi gerçekleştirdi. Bu ne demek oluyor? Güvenlik birimlerinde bir boşluk var. Siz suçlu, illegal olan veya suçlu olan veya suça karışmış mülteci olsun, göçmen olsun, bunlara işte biz demokrasiyiz, işte biz hukuk devletiyiz diye o cezalarını çekmesini sağlamazsanız, hapise atmazsanız veya gerekirse suçlu bir illegal veya mülteci ülkesine göndermezseniz, o insan burada eylem yapar. O eylem yaptı mı da sıradan vatandaş, işte demokratik partiler ülkenin sorunlarını çözemiyorlar, AfD'ye yönelirler.
2: Devam edeceğiz, kısa bir araya gidelim.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Modern bir düğün salonundan beklediklerinizden fazlası artık Mannheim'da. Rhein-Aura Event Center. 800 kişilik kapasitesiyle düğünden nişana, kınadan özel davetlere, A'dan Z'ye her şeyi Rhein-Aura Event Center'da bulacaksınız. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Rhein-Aura Event Center. Telefon 063 791 1371.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya siyasetini gündemimize alıyoruz. Özellikle son yıllarda hızla artan bir aşırı sağ bir AfD gerçeği var. Almanya'nın birçok eyaletlerinde yapılan son kamuoyu yoklamalarında parti hızla oylarını arttırıyor ve göçmen toplumu tarafından da bir kabul gören bir AfD var burada. Bunun sorunlarını gündemimize alıyoruz. Özcan Mutlu bizlerle birlikte. Bu parti tamamen siyasetini göç politikaları ve göçmenler üzerinde kuruyor. Özetleyecek olursak, sınır dışı işlemleri belki de iltica hakkı elde edemeyen mültecilerin sınır dışı edilmeleri daha da hızlandırılmalı.
2: Ya bir şeyden,
1: bu süreç biraz daha mı hızlandırılmalı?
2: Süreç hızlandırılmak meselesi değil. Meselesi yargılanmış insanları sınır dışı etmek.
1: Evet.
2: Sen yargılanmış bir insanı niye burada tutuyorsun?
1: İltica hakkını suistimal etmiş bir insanın bir an evvel çıkış yapması doğru mu?
2: Belki bizim Türkler de işte bu yüzden AfD'ye sempati duyuyorlar. Diyorlar ki bari AfD gelse de şu mülteciler gidecek. Ama sana da sıra gelecek arkadaş. Mesele o değil. Berlin'de başka bir sorun daha var. Konut. Yüksek konut kiraları vesaire. Niye konut kiraları yükselir? Konut yetersiz olduğu için yükselir.
1: Az bir yapım var.
2: Evet. Konutları çoğaltacaksın ki kiralar makul bir seviyeye insin ve böylelikle insanların bir ihtiyacı karşılansın. Sen bunu yapmazsan birileri gelir o boşluğu doldurmaya çalışır.
1: Gözler Sachsen-Anhalt'a çevrildi. Hemen sizin de kısa bir görüşünüzü alayım. Ne hissediyorsunuz? Tabii seçimler 6 Eylül'de yapılacak. Şu an için anketlerde aşırı sağcı AfD ve özellikle Sachsen-Anhalt ve Thüringen gibi eyaletlerde Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak tanımlanmış. Yani tamamen rechts ekstremi bir partay olarak tanımlanmış. AfD'nin eyalet başbakanı çıkarması Almanya için ve özellikle Türk toplumu ve orada yaşayan göçmenler için nasıl bir tehdit olur?
2: Yani
1: bu sonun başlangıcı mı olur?
2: Ben şeyden korkuyorum. Yani bir domino efektinden korkuyorum. Oradan başlar devam eder diye. Çünkü Berlin'de de 20 Eylül'de seçimler var. AfD şu an kamuoyu yoklamalarında ikinci sırada CDU ile birlikte. Birinci parti evet. Sol parti, sonra CDU ile AfD aynı oranda. Sonra Yeşiller, sonra Sosyal Demokratlar. Çağrım şu, bütün demokratlara, ister Sachsen-Anhalt'ta olsun, ister Sachsen'de olsun, ister Berlin'de olsun, birleşin arkadaşlar. Almanya'nın tarihi ortada. Irkçılara karşı, AfD'ye karşı birleşin. Yani Sünni sorunlarla, ideolojik odaklanmakla koalisyonlardan uzak durmayın. AfD'den uzak durun. Ama bir araya gelin. Bir CDU, Yeşiller, SPD, Sol Parti oturup masaya çeki düzen vermeleri lazım kendine ve Almanya'yı tehdit eden bu gidişatı durdurmak için bir araya gelmeleri lazım. Politika üretmek lazım. Vatandaşın ihtiyaçlarına cevap vermek lazım.
1: Birebir yüz yüze siyaset yapmak tabii çok önemli.
2: Çok önemli.
1: Büyük umutlarla iktidara gelen Merz hükümeti maalesef şu an anketlerde de pek iyi görünmüyor. Çok güzel bir sohbet oldu sevgili Özcan Mutlu. Bir ekiniz var galiba, buyurun.
2: Eğer müsaade ederseniz sizi dinleyen bütün Metropol FM dinleyicilerine şunu rica ediyorum. Rey ve oy çok önemli bir mesele. Yani kutsal bir görev. Gidin oyunuzu kullanın. Oylarınızı lütfen demokratik partilerden yana kullanın. Çünkü AfD tehlikesi hepimizin başına bela olacak. Almanlar dahil. O yüzden sakın küçük hesaplar yüzünden AfD'ye oy vermeyin.
1: Yeşiller Partisi eski Federal Parlamento Milletvekili ve Türk-Alman Kardeş Kentler Birliği Başkanı Özcan Mutlu bizlerle birlikte oldu. Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: lezzetli sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60 Ludwigshafen.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

0: senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da koalisyon hükümeti alkolsüz ve şekerli içeceklere şeker vergisi getirmeyi planlıyor. Peki böyle bir vergi insanların sağlığını, sağlık sistemini ve devlet bütçesini nasıl etkileyebilir? Avrupa'daki örnekler verginin içeceklerdeki şeker oranını azaltabildiğini ve halk sağlığına olumlu katkı sağlayabildiğini gösteriyor. Şimdi farklı ülkelerde uygulamanın nasıl olduğuna bakalım. İlk durak Hollanda. Burada şekerli içeceklere yönelik düzenlemelerin nasıl uygulandığını Bettina Visser anlatıyor. Hollanda'daki deneyim verginin yalnızca tüketici fiyatını değil, üreticilerin ürün içeriklerini de etkileyebileceğini gösteriyor.
3: Hier bei uns in den Niederlanden schaut man jetzt sehr genau nach Deutschland, denn auch hier will die Regierung eine Zuckersteuer einführen. Ab 2030 soll diese Säuker-Tax gelten. Und zwar nicht nur für Softdrinks, sondern auch für verpackte Süßigkeiten, also Schokoriegel, Lakritze, Pudding, Eis. Die Zuckersteuer soll aber nicht gelten für unverpackte Lebensmittel, also Obst oder Torte vom Bäcker.
2: Benzer bir yaklaşım İngiltere'de de var. Buradaki sistem özellikle içeceğin içerdiği şeker miktarına göre kademeli bir vergi mantığına dayanıyor. Ayrıntıları Christoph Mayer aktarıyor. İngiltere örneğinde öne çıkan nokta birçok üreticinin vergiye girmemek ya da daha düşük vergi ödemek için ürünlerindeki şeker oranını azaltması.
4: Ja, wenn man in Großbritannien in den Supermarkt geht und sich die Nährwerte von einer Flasche Fanta anschaut, ist der Effekt der Zuckersteuer deutlich zu erkennen. 4,4 Gramm Zucker auf 100 Milliliter und gerade einmal 19 Kalorien. Das ist weniger als in einer durchschnittlichen Apfelschorle. In Deutschland hingegen kommt man bei Fanta auf 7,6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter und 32 Kalorien.
2: Portekiz'de de şekerli içecekler uzun süredir özel vergi kapsamında. Jan Uwe Ronneburger'e göre Portekiz deneyimi de şeker oranı yüksek ürünlerin zaman içinde azalabildiğine işaret ediyor.
5: In Portugal wurde 2017 eine Sondersteuer auf zuckerhaltige Getränke eingeführt. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Eine Studie britischer und portugiesischer Wissenschaftler kam zu dem Ergebnis, dass die Abgabe die Nachfrage nach besonders zuckerhaltigen Getränken kräftig gebremst hat. Der Absatz sei um rund ein Fünftel zurückgegangen. Zudem hätten Hersteller den Zuckergehalt ihrer Produkte gesenkt, um in eine niedrigere Steuerklasse zu kommen.
2: Değerli dinleyenler, Avrupa'daki örnekler şeker vergisinin özellikle üreticileri daha az şekerli ürünler geliştirmeye yöneltebildiğini gösteriyor. Almanya'da hazırlanacak modelin ne kadar etkili olacağı ise verginin kapsamına, miktarına ve hangi içecekleri kapsayacağına bağlı olacak. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege

0: Modern bir düğün salonundan beklediklerinizden fazlası artık Mannheim'da. Rhein-Aura Event Center. 800 kişilik kapasitesiyle düğünden nişana, kına'dan özel davetlere, A'dan Z'ye her şeyi Rhein-Aura Event Center'da bulacaksınız. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Rhein-Aura Event Center. Instagram Rhein-Aura Mannheim. Kısa vadeli boş tarihler mevcuttur.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
6: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
7: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayan uzatma alışkanlığı boşluklara?

0: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
4: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Modern bir düğün salonundan beklediklerinizden fazlası artık Mannheim'da. Rheinaura Event Center. 800 kişilik kapasitesiyle düğünden nişana, kınadan özel davetlere, A'dan Z'ye her şeyi Rheinaura Event Center'da bulacaksınız. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Rheinaura Event Center. Telefon 0163 791 1371.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Eine vierköpfige deutsche Familie ist im Katastrophengebiet in Nepal gerettet worden. Sie sei zusammen mit anderen Geretteten per Hubschrauber in ein Armeecamp gebracht worden, sagte ein Sprecher. Die Zahl der Toten in Nepal stieg unterdessen auf mehr als 500. Im Flutkatastrophengebiet hat derweil eine Warnung vor einer möglichen neuen Flut für Unruhe gesorgt.
2: Die Panik löste ein See aus, der sich nach der Sturzflut am Mittwoch in den Bergen an der Grenze zu Tibet neu angestaut hatte. Die chinesischen Behörden fürchteten, dass der Damm aus Geröll brechen könnte. So kam es dann zwar auch, allerdings floss das Wasser laut chinesischen Angaben langsam ab. Einige Stunden stand deshalb die Arbeit der Rettungskräfte jedoch still, denn sie mussten sich vor der drohenden Flut in Sicherheit bringen. Aus Peking, Johannes Neudecker.
1: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August im Vergleich zum Vormonat um 54.000 auf 3.061.000 gestiegen. Die Zahl liegt damit um 36.000 höher als im August 2025, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,5%. 81% der Menschen in Deutschland machen sich Sorgen, ob sie finanziell ausreichend abgesichert sind. Das zeigt eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Grund könnte die aktuelle Debatte über Sozialreformen sein.
3: Die Bundesregierung diskutiert gerade mehrere Reformen. Ein höheres Renteneintrittsalter, weniger Leistungen bei der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung oder das Ende der Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag. Das alles verunsichert die Menschen, sagen die Studienmacher. 3/4 der Befragten lehnen die Pläne ab. Und viele sparen mittlerweile lieber, statt das Geld auszugeben. Wenn das so weitergehe, könnte das den wirtschaftlichen Aufschwung stoppen. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Der neue König Norwegens heißt mit offiziellem Namen König Hakon der VIII. Das gab der Monarch in einer außerordentlichen Sitzung mit dem Regierungskabinett bekannt. Als Motto für seine Zeit als König wählte der 53-Jährige alles für Norwegen. Er folgt damit einer Tradition. Auch sein Vater Harald V. sowie dessen Vater und Großvater wählten dieses Motto.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Milli Savunma Bakanlığı, SDG'nin feshedilerek Suriye devlet kurumlarına entegre olduğu yönündeki gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık bunun Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve tek devlet, tek ordu anlayışı açısından önemli olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Rodos'ta olası bir İHA üssünün Adana'nın gayri askeri statüsünü ihlal edeceği uyarısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, spor dünyasında yasa dışı bahis, şike ve teşvik primi iddialarına yönelik yeni soruşturmaların gündeme gelebileceğini açıkladı. Başsavcılık bünyesinde bu suçlara özel bir birim kurulduğunu belirten Gürlek, incelemelerde MASAK raporları ve HTS kayıtlarının da değerlendirildiğini söyledi. Ankara'da Yıldızlar SSS Holding'e karşı 18 gündür eylem yapan madencilerin alacaklarının ilk taksidi hesaplara yatırıldı. Bağımsız Maden İş Sendikası bunun üzerine eylemi sonlandırma kararı aldı. Madencilerin kalan alacaklarının 42 gün içinde 4 taksit halinde ödeneceği bildirildi. Gözaltına alınan Manifest grubunun kurucu ve menajeri Tolga Akış adliyeye sevk edildi. Akış'ın evinden altın, TL ve döviz cinsi parayla 10 milyon lira değerinde senet bulundu. Akış son zamanlarda sosyal medyada konser performanslarıyla adından söz ettiren Manifest grubunun sözleşme maddeleriyle gündemdeydi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile karşılaşacak. Galatasaray'ın rakipleri ise Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e revanşta 1-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükseldi. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası yönetim tarafından kabul edilmedi. Ferencvaros'a 4-0 kaybedilen Avrupa Ligi maçının ardından görevini bıraktığını açıklayan Tekke, takımın başında kalacak. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi bu akşam oynanacak tek maçla açılıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Gençler Birliği Erzurumspor'u konuk edecek. Lig'de 3. haftada Galatasaray Göztepe, pazar günü ise Samsunspor Fenerbahçe ve pazartesi Ahmetspor Trabzonspor Beşiktaş Çorum maçları öne çıkıyor.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Kapıları kaparım, ardıma bakarım.

zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: Metropol FM Rhein-Neckar Özel.
1: Değerli dinleyenler, Mannheim Belediye Meclisi'nde AfD adına görev yapan Silke Koch WhatsApp üzerinden paylaştığı mesajlarda Müslümanlara yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Silke Koch 2024 yılından bu yana Mannheim Belediye Meclisi'nde AfD'yi temsil ediyor. Koch'un WhatsApp durumunda bir yüzme havuzundan çeşitli fotoğraflar paylaştığı belirtildi. Kapalı mayo giydikleri için Müslüman oldukları anlaşılan iki kadının görünüşe göre bilgileri ve onayları olmadan fotoğraflandığı ifade ediliyor. Paylaşımlardan birinde Reinawa Parkschwimmbad için çok güzel ifadesini kullanan Koch'un, Müslüman kadınların bulunduğu başka bir fotoğrafın altına ise pislik hariç anlamına gelen "Biz auf den Dreck" yazdığı aktarıldı. Paylaşımlarda AfD'li Koch'un İslam karşıtı ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı bildirildi.
0: Metropol FM Rhein-Neckar Özel.
2: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak

0: Döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kuvvi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kuvvi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kuvvi Restoran Kuvvi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kuvvi.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da koalisyon hükümeti alkolsüz ve şekerli içeceklere şeker vergisi getirmeyi planlıyor. Peki böyle bir vergi insanların sağlığını, sağlık sistemini ve devlet bütçesini nasıl etkileyebilir? Avrupa'daki örnekler verginin içeceklerdeki şeker oranını azaltabildiğini ve halk sağlığına olumlu katkı sağlayabildiğini gösteriyor. Şimdi farklı ülkelerde uygulamanın nasıl olduğuna bakalım. İlk durak Hollanda. Burada şekerli içeceklere yönelik düzenlemelerin nasıl uygulandığını Bettina Visser anlatıyor. Hollanda'daki deneyim verginin yalnızca tüketici fiyatını değil, üreticilerin ürün içeriklerini de etkileyebileceğini gösteriyor.
2: Hier bei uns in den Niederlanden schaut man jetzt sehr genau nach Deutschland, denn auch hier will die Regierung eine Zuckersteuer einführen. Ab 2030 soll diese Säuker-Tax gelten. Und zwar nicht nur für Softdrinks, sondern auch für verpackte Süßigkeiten, also Schokoriegel, Lakritze, Pudding, Eis. Die Zuckersteuer soll aber nicht gelten für unverpackte Lebensmittel, also Obst oder Torte vom Bäcker.
1: Benzer bir yaklaşım İngiltere'de de var. Buradaki sistem özellikle içeceğin içerdiği şeker miktarına göre kademeli bir vergi mantığına dayanıyor. Ayrıntıları Christoph Mayer aktarıyor. İngiltere örneğinde öne çıkan nokta birçok üreticinin vergiye girmemek ya da daha düşük vergi ödemek için ürünlerindeki şeker oranını azaltması.
3: Ja, wenn man in Großbritannien in den Supermarkt geht und sich die Nährwerte von einer Flasche Fanta anschaut, ist der Effekt der Zuckersteuer deutlich zu erkennen. 4,4 Gramm Zucker auf 100 Milliliter und gerade einmal 19 Kalorien. Das ist weniger als in einer durchschnittlichen Apfelschorle. In Deutschland hingegen kommt man bei Fanta auf 7,6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter und 32 Kalorien.
1: Portekiz'de de şekerli içecekler uzun süredir özel vergi kapsamında. Jan Uwe Ronneburger'e göre Portekiz deneyimi de şeker oranı yüksek ürünlerin zaman içinde azalabildiğine işaret ediyor.
4: In Portugal wurde 2017 eine Sondersteuer auf zuckerhaltige Getränke eingeführt. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Eine Studie britischer und portugiesischer Wissenschaftler kam zu dem Ergebnis, dass die Abgabe die Nachfrage nach besonders zuckerhaltigen Getränken kräftig gebremst hat. Der Absatz sei um rund ein Fünftel zurückgegangen. Zudem hätten Hersteller den Zuckergehalt ihrer Produkte gesenkt, um in eine niedrigere Steuerklasse zu kommen.
1: Değerli dinleyenler, Avrupa'daki örnekler şeker vergisinin özellikle üreticileri daha az şekerli ürünler geliştirmeye yöneltebildiğini gösteriyor. Almanya'da hazırlanacak modelin ne kadar etkili olacağı ise verginin kapsamına, miktarına ve hangi içecekleri kapsayacağına bağlı olacak. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Modern bir düğün salonundan beklediklerinizden fazlası artık Mannheim'da. Rhein-Aura Event Center. 800 kişilik kapasitesiyle düğünden nişana, kına'dan özel davetlere, A'dan Z'ye her şeyi Rhein-Aura Event Center'da bulacaksınız. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Rhein-Aura Event Center. Instagram Rhein-Aura Mannheim. Kısa vadeli boş tarihler mevcuttur.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları sizlere eşlik ediyor olacak. Çok güzel şarkılar seçtim. Paydos keyfinin tadını çıkaranlar var. Hafta sonuna giriş yaptınız. Oh be, hadi yine iyisiniz demek istiyorum buradan. Biraz sonra futbol dünyasının hareketli gündeminden bahsedeceğiz Volkan'la birlikte. Futbolda hiçbir şekilde tansiyon düşmüyor arkadaşlar. Hep bir futbol konuşasımız geliyor yani. Biraz sonra futbol dünyasının gelişmelerinden bahsediyor olacağız. Şimdi Bengü saygımdan diyor. Giderim.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

0: En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ederken şu anda Köln stüdyomuzdan canlı Volkan'a bağlanıyoruz, redaktörümüz Volkan. Hoş geldin Volkan.
4: Hoş bulduk Esra.
3: Dünya Kupası'ndan bu yana spor konuşmayalı çok olmuştu. Ben de diyordum ki hiç yok mu bir hareketlilik. Şimdi dünden bu yana bir kura heyecanıdır. Aldı başını gidiyor. Şimdi bir bakıyorum, Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler kara kara düşünüyor. Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri hakkında düşünüyorlar. Sanki kendileri oynayacakmış gibi. Ama oynamıyorlar, onları dışlamışlar galiba. Bugün de Beşiktaş ve Trabzonsporlular aynı heyecanı yaşıyor. Ben daha da uzatmadan topu sana atıyorum.
4: Evet, Beşiktaş bugün Avrupa Ligi'nde kurallarıyla takımlarını belirledi ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu ve Almanya'da yaşayanları da mutlu edecek türden bir kura bu. Şimdi kuranın sevindirici olanı mı olur demeyin. Oluyor. Eğer desteklediğiniz takım yaşadığınız ülkeye iki kere maç yapmak için gelecekse bu mükemmel bir kura oluyor hatta. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi'nde iki kez Almanya'ya gelecek. Bir kez Bayer Leverkusen'la, bir kez de Hoffenheim'la Almanya'da oynayacaklar. Diğer rakiplerini de hemen aktaralım. İskoçya'dan Celtic, Güney Kıbrıs'tan Omonia Nikosya, Fransa'dan Marsilya, Belçika'dan Union Saint-Gilloise, İngiltere'den Crystal Palace ve İsrail'den Hapoel Berşava takımları olacak.
3: Şimdi Trabzonspor da dün akşam Avrupa Ligi elemesini geçemedi. Ama Avrupa kurallarında oynamaya devam edecek. Peki rakipleri kimler olacak?
4: Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde bir Alman ekibiyle eşleşti ama onlar Türkiye'de oynayacaklar. O yüzden çok fazla böyle sevindirici bir kura diyemeyiz ona. Şu açıdan da Avrupa Ligi'nin finalistiydi Freiburg geçen sene. O yüzden Trabzonspor'la eşleşmesi biraz talihsiz oldu diyebiliriz. Diğer yandan Trabzonspor'un da İskoçya'dan bir rakibi var. Hearts, Çek Cumhuriyeti'nden Çekya'dan Jablonec, Bulgaristan'dan CSKA Sofia, Sırbistan'dan Kızıl Yıldız ve Finlandiya'dan Kupskuopio takımıyla eşleşti Trabzonspor.
3: Kızıl Yıldız ismini çok beğendim. Kendime de her an mahlas olarak alabilirim. Çok kıskandım. Şimdi bu kadar konuştuk. Maçlar ne zaman başlayacak Volkan? Ondan bahsedelim.
4: Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde fikstürler henüz belli değil ama maçların başlayacağı tarihleri hemen söyleyelim. Avrupa Ligi'nde maçlar 17 Eylül'de başlıyor. Konferans Ligi'nde de maçlar 15 Ekim'de başlıyor.
3: Şimdi Volkan, seni yayına bağlamışken Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlarımızın şansı nedir? Onu da söyle.
4: Futbolda, bir spor müsabakasında hatta sahaya çıkmadan o müsabaka kazanılmaz veya kaybedilmez. Kağıt üzerinde isimlere bakarak da karar verilemeyecek kadar birçok değişkenin etkisiyle 5 aylık bir serüven yaşayacak iki takımda. Ve bu serüvende her şeyin olması mümkün. Beşiktaş'ın en güvenilir yanı Avrupa Kupalarında çok iyi geçmişe sahip olan bir hocasının Vincenzo Italiano'nun olması. Trabzonspor ise son transferleriyle müthiş bir kadro kurdu. Tamam, evet, Salah var, Fabinho var, özür dilerim. Kağıt üzerinde şampiyonluk adayı bile diyebiliriz Trabzonspor için Konferans Ligi'nde ama önce Fatih Tekke'nin, teknik direktörünün istifasının yarattığı kaos ortamını bir çözmeleri gerek.
3: Çok güzel. Peki şimdi tabii daha fazla meseleler de var. Onu da biraz sonra anlatalım. Mesela Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarını böyle biraz dertlendiren bir kura sonucundan bahsedeceğiz biraz sonra. Şimdi İrem Derici yıkılana kadar diyor ve sonra tekrar Volkan'la birlikteyiz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli futbol severler, futbolda konuşulacak o kadar çok şey var ki Volkan'la devam ediyoruz. Tekrar hoş geldin Volkan.
3: Tekrar merhaba Esra.
2: Köln stüdyomuzdan şu an canlı canlı bağlanıyor kendisi. Şimdi Volkan, dünden beri karalar bağlamış olan birileri var. Kimler? Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları. Peki niye bu kadar dertliler? Bir kura sonucu var, ona canları sıkıldı. Niye bu kadar düşünceliler, karalar bağladılar? Kimlerle eşleştiler Şampiyonlar Ligi'nde?
3: Vallahi iki takımın da işi zor ama önce Galatasaray'dan başlayalım. Çünkü onların işi biraz daha zor. Galatasaray son şampiyon Paris Saint-Germain'le eşleşti. Bu bayağı düşündürüyor tabii ki takımı. Sonra İspanyol devi bu kupayı da birçok kez kazanan Barcelona ile eşleşti. Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile eşleşti. Bütün şampiyonlarla eşleşti gibi. Ayrıca Portekiz'den Sporting Lisbon, Hollanda'dan Feyenoord, Fransa'dan Lille, Yunanistan'dan AEK Atina ve Almanya'dan Stuttgart'la eşleşti. Ama Stuttgart maçı İstanbul'da olacağı için bu da sevindirici eşleşmelerden biri değil, onu söyleyeyim. Takımların son durumlarına göre yapılan sıralamalarda da bu eşleşmelerin hangi takım kimle eşleşti, en iyi eşleşen, en zor eşleşen kim sıralaması yaptılar. Ve Galatasaray'ın eşleşmeleri en zor kurallar eşleşmesinde 3. sırada yer aldı en üstte. Yani bayağı zor işleri.
2: Taraftarlar da korkuyor yani o zaman.
3: Tabii takımın güncel durumunun da çok umut vermediğini düşünürsek Galatasaraylılar çok düşünceli şu an.
2: Şimdi Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe en son şampiyon mu olmuştu? Ne olmuştu? Durum ne? Onlar kimlerle eşleşti? Korkmaz artık onlar.
3: Fenerbahçe uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne geldiği için çok mutlu. Onların durumu eşleşmeleri Galatasaray'a nispeten daha iyi. En zor kurallar sıralamasında yine Fenerbahçe'nin ki sonuncu sırada. Yani aslında en kolay eşleşme olarak yer alıyor.
2: Oh,
3: önümüze çıkıyor.
2: Şey gibi, şampiyonluk ödülü gibi olmuş.
3: Gibi inşallah şampiyon da olurlar. Eşleştiği takımlara gelirsek de İngiltere'den Liverpool, İtalya'dan Roma, İspanya'dan Villarreal, Çek Cumhuriyeti'nden Çekya'dan Slavia Prag, Atletico Madrid var İspanya'dan. Aston Villa yine karşımıza çıkıyor. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu, az evvel Galatasaray'la eşleştiğini söylemiştik. Avusturya'dan LASK takımı ve Ukrayna'dan Arda Turan'ın takımı, çalıştırdığı takım Shakhtar Donetsk var Fenerbahçe'nin rakipleri arasında.
2: Şimdi dört gözle beklediğimiz şey Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura çıkabilirler mi, çıkamazlar mı? Bu ne diyorsun?
3: Bu eşleşmelerde en önemli şey fikstür. Yeni formata geçtikten sonra öğrendiğimiz en önemli şey bu. Hangi takımla ne zaman oynayacak olduğun. Bu henüz belli değil. Bu yüzden net konuşmak çok doğru değil. Ama az evvel de söylediğim gibi futbolda sahaya çıkmadan maç kazanılmaz veya kaybedilmez. 5 aylık bir serüven yaşanacak. Galatasaray mesela geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'tan 5 gol yiyerek başlamıştı bu serüvene. Ama son 16 takım arasına girdi. Fenerbahçe de bu sene mesela Avrupa Kupalarına çok iyi başladı. 6'da 6 yaptı. Hiç maç kaybetmedi. Öyle bir fikstür çekerler ki belki Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç kaybeder. Morali bozulur. Her şey tepe taklak gider. Ya da tam tersi. Mühim olan her maça iyi taktikle hazırlanmak. Bunun dışında takımlarımızın kadroları da kalite olarak her takımla yarışabilecek seviyede.
2: Oo, ne güzel gazladın öyle. İzlenir o zaman bu maçlar. Ben hiç futboldan anlamayan biri olarak yine burada futbol öğrenmeye çok hevesliyim. Şimdi o zaman maçlar ne zaman başlayacak onu da söyleyelim.
3: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Fixtür de bu hafta sonu belli oluyor.
2: Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz gelişmeler için Volkan.
3: Ben teşekkür ederim Esra.

Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimize devam ediyoruz. Şimdi çok mühim bir konu var arkadaşlar. Çocukların hala ihmal ve şiddet nedeniyle risk altında olduğu konuşuluyor. Ciddi bir konu. Berlin'de Jugendamt'ın çocuklar için yaptığı risk incelemeleri üst üste 4. yıl artmış arkadaşlar. Ya biz azalmasını beklerken hala artıyor bu riskler. Geçen yıl 22 binden fazla çocuk ve genç için işte bu çocuk evde güvende mi diye bakıldı, araştırıldı. Ve en sık karşılaşılan sorun ihmal oldu. Yani çocuğun temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanmamasından bahsediyoruz yahu. Sonra psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, bunlar geliyor sonrasında. Ya iş çok ciddiyse Jugendamt çocuğu geçici olarak aileden alıp koruma altına da alabiliyor. Ama asıl mesele burada başlıyor. Uzmanlar diyor ki çocuk aileden alınacak noktaya gelmeden önce bizim o zaman aileye yardım etmemiz gerekiyor diyor. Çünkü bazen sorun kötü niyet olmuyor bakın. Kimse farkında değil yani. Tükenmişlik, işte maddi sıkıntı, yalnızlık, hatta destek eksikliği bile olabiliyor. Bazen insanlar tek başına yetemiyor. Yani bu rakamlara baktığımızda sadece kötü anne baba diye okumamak gerekiyor. Bu doğru değil. Daha doğru soru şu olur. Bir aile zorlanmaya başladığında yardım onlara ne kadar erken ulaşıyor? Yeterince yardım alabiliyorlar mı? İşte bunu sorguluyorlar ve bu yüzden de bu tekrar incelenmeye başladı. Umuyoruz bu konuda yapıcı bir noktaya varılır. Çok çok önemli, çocuklarımızı korumaya, kollamaya devam edelim. Elimizden ne geliyorsa onu yapalım.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Kıbrıs'ın güzellerinden bir sanatçımız var arkadaşlar. Aslında konuştuğunda böyle Kıbrıs ağzını duyuyoruz ondan. Ama şarkı söylerken gayet normal bir Türkçe gibi duyuluyor. Çok sevecen, çok sempatik bir sanatçımız Zinet Salih. Zinet Salih hatta çok böyle eğlenceli bir hikayesi anlatıyor. Diyor ki normalde Türk musikisi konservatuarına sınava girmiş, tamam mı? Konservatuara girmek için. Orada da tabii pek bir şey bilmiyor, hazırlık yapmamış ama sesine güveniyor. Girmiş sınavda bir türkü söylemiş ama bir Kıbrıs türküsü diyebiliriz biz buna. Sonra da konservatuara alınmamış. Neden? Sesi kötü diye değil. Türk musikisi konservatuarı sınavında Türk müziği söylememiş, Kıbrıs türküsü söylemiş diye. Çok masum değil mi ya? Çok yetenekli, çok başarılı, müthiş bir ses var Zinet Salih. Bana da söyle diyor. Nasıl

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Lidl'de devamlı daha uyguna alışveriş yapmak. Uygulamasız da Lohnt sich ve Lidl Plus ile en uygun alışveriş. Lohnt sich so richtig. Yani en iyisi hemen uygulamayı indir ve her hafta 34 eurodan fazla tasarruf et. Lidl Lohnt sich.

0: Arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Arkadaşlar, zenginlerden, çok zenginlerden, milyarderlerden daha çok vergi almak istiyorlarmış. Sonunda rüyalarım gerçek oluyor. Şimdi arkadaşlar, SPD'den yeni bir öneri var. 100 milyon eurodan fazla serveti olanlardan en az %2 ekstra vergi alınsın diyorlar. Yani bu haber bizi doğrudan ilgilendiriyor mu? Şimdilik hayır. Yani eğer 100 milyon eurodan fazla servetiniz varsa evet, ama değilse aksi takdirde 100 milyon euroyu geçtiğimiz gün tekrar bunu konuşuruz. SPD'li siyasetçiler diyor ki, çok zenginler bazen gelirine oranda normal çalışanlardan daha az vergi ödüyor. Ya bu yüzden serveti çok büyük olanlardan daha fazla katkı alınsın. Hesaplarına göre bu vergi yılda yaklaşık 17 milyar euro getirebilir. Bakın, 17 milyar euro. Tabii bu bizim için hiçbir şey demek değil. Bizim cebimize girmeyecek bu sonuçta. Sadece geceleri daha rahat uyuyacağız. Oh be, zenginlerden daha çok para aldık diye. Bu para okullara nereye gidecek? Bize gelmeyecek ki, nereye? Bu para okullara, tren yollarına ya da düşük gelirli insanların vergi yükünü azaltmaya gidebilir. Ama CDU ve CSU bu fikre karşı gelmiş arkadaşlar. Yani bunu böyle yaparsak ekonomiye zarar verebilir bu diyorlar. Ve benim aklıma takılan tek şey şu. 100 milyon euron varsa %2 vergiye üzülür müsün gerçekten? Hatta makbuzu da çerçeveletirim yani.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Zenginlerden, milyarderlerden daha çok vergi alınmak isteniyormuş. Bundan bahsetmiştik. Zengin ve milyarder olmayan birçok kişi üzülmüş gördüğüm kadarıyla. Ya sizin üzüldüğünüz şeyleri yerim ben ya. İnsanın canına milyarder olmamak sıkar mı hiç? Böyle bir dünyada mıyız ya? Hayatınız bu kadar güzel mi gerçekten? Müthişsiniz. Arkadaşlar bazen insanın kendi kendine yaptığı en büyük eziyet ne biliyor musunuz? Kendine haksızlık etmek işte. Ben niye bunu da yapamıyorum? Ben şurada niye yetemedim demek. Bir konuda iyi değiliz diye hemen böyle kendimizi komple yetersiz ilan ediyoruz. Şimdi bir psikolog da bu konuda müthiş bir öneride bulunmuş. Diyor ki hangi konuda yetersiz hissediyorsanız bunu yazın ve kendinize şunu söyleyin. Her konuda yeterli olmak zorunda değilim. Bence bu cümle müthiş rahatlatıcı. Çünkü gerçekten düşünün, her şeyi kim yapabiliyor? Hayatınızda her şeyi yapabilen birini tanıyor musunuz yani? Biri çok iyi yemek yapar, evet, ama yön duygusu sıfırdır mesela. Çok kötü bir eştir mesela. Ya da biri işinde çok başarılıdır ama mesela bir ampul değiştiremiyor. Birisi çok iyi spor yapar, sporda çok iyidir ama mesela mesajlara cevap vermesi 3 gün sürer. Ya biz de kendimize barışık olmamız lazım. Kendimizle biraz dalga geçebilmek lazım yani. Her hatayı kişilik meselesine çevirmeyelim lütfen. Bazen gerçekten sadece o konuda iyi değilizdir. Bu kadar basit yani. Ampulü de değiştirmeyi ver canım.

Bir dinleyicimiz demiş ki Esra, psikologlar diyor bize hep tavsiye veriyor ya, kendinizin üstüne gitmeyin. Kendinize eziyet etmeyin. Niye bunu yapamıyorum, bu konuda yetersizim diye kendi üstünüze çok gidiyorsunuz gibi önerilerde bulunmuşlar ya, işte bu böyle yapmayın diye psikologlar. Bir dinleyicimiz işte diyor ki, Fuat yazmış. Fuat diyor ki Esra, kim Allah aşkına kendine kızıyor? Herkes tam tersi benim çevremde mükemmelmiş gibi davranıyor. Herkes kendini övmekten başka bir şey yapmıyor. Ne kendine haksızlığı demiş. Var, öyleler de var. Kendini böyle mükemmel tabir eden, her şeyi en iyi yaptığını düşünen çok da insan var. Onların da aynı tedaviye ihtiyacı var.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Ulm ana tren garında 36 yaşındaki bir yolcu bölgesel bir trende sigara içtiği gerekçesiyle kendisini uyaran makiniste saldırdı. Federal polise göre yolcu makinistin iki kez yumruk attı. Olayın ardından şüpheli hakkında yaralama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ve A81 otoyolu cuma akşamından pazartesi sabahına kadar Zindelfingen Ost ile Böblingen Hulp arasında iki yönde tamamen trafiğe kapatılıyor. Bölgede yoğun trafik bekleniyor. Robert Koch Enstitüsü'nün tahminlerine göre Baden-Württemberg'de bu yıl 3600'den fazla kişi aşırı sıcakların etkileri nedeniyle hayatını kaybetti. Bu Almanya'daki eyaletler arasında en yüksek sayı. Ülkedeki her 5 sıcaklık kaynaklı ölümden birinin Baden-Württemberg'de gerçekleştiği tahmin ediliyor. Özellikle yaşlılar ve kadınlar sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendi. Ve Baden-Württemberg'in birçok bölgelerinde yağmur bekleniyor. Özellikle eyaletin güneydoğusunda şiddetli yağış, dolu ve fırtına hızında rüzgar görülebilir. Sıcaklıklar gün içerisinde 21 ila 26 derece arasında seyrediyor. Cumartesi ise hava büyük ölçüde sakin, yağışsız ve sıcaklık 27 dereceye kadar çıkabilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Aşırı sıcakların yol açtığı ölümler artıyor. Robert Koch Enstitüsü'ne göre yılbaşından bu yana yaklaşık 15.800 kişi yüksek sıcaklıkların etkileri nedeniyle hayatını kaybetti. Sadece Ağustos'un ilk iki haftasında yaklaşık 4.000, Haziran'daki ilk büyük sıcak hava dalgasında ise 9.600 ölüm kaydedildi. RKI gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Halle savcılığı yasaklı ve aşırı sağcı Artgemeinschaft örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğü şüphesiyle birçok eyalette baskınlar düzenledi. Savcılık tarafından yapılan açıklamalarda 15 Alman vatandaşı hakkında örgüt yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü ve ülke genelinde 15 adreste aramaların yapıldığı belirtildi. Soruşturma Sachsen-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi tarafından yürütülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'nın çocuklarda sosyal medya bağımlılığı davasında anlaşmaya varmasının ardından Almanya'da da daha sıkı koruma çağrıları yapılıyor. Tüketici merkezleri zaman sınırı, gece erişim kısıtlaması ve kapalı bildirimler öneriyor. Ayrıca riskli özelliklerin yalnızca yetişkin kullanıcılara açılması isteniyor. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Arkadaşlar, sosyal medya çocuklar için bir öcü mü acaba? Sürekli çocukları sosyal medyadan daha çok korumak istiyoruz. Şimdi yine bu konuşuluyor. Çocukları koruyalım sosyal medyadan. Bu öneriler geliyor Almanya'da. Öneriler arasında gece sosyal medyayı kapatmak, kullanım süresi koymak ve bildirimleri sınırlamak var. Ben gece kısıtlamasını düşündüm şimdi. Saat 10 oldu diyelim. TikTok kapanıyor. Artık uyu diye böyle. Bakın, kapanmaktan kastım uygulamanın kendi kendini kapatması. Yani TikTok diye bir şey olmayacak akşam saat 10'dan sonra mesela. Artık uyu diyor TikTok mesela. Çocuk diyor ki bir yerlerden güvenmediği için, anne sen misin? Hayır evladım, Alman devleti kapattı TikTok'u diye. Ama şimdi uzmanların söylediği önemli bir şey var. Mesele sadece çocuğa öyle telefonunu bırak demek değil yani. Çünkü uygulamalar zaten insanı o uygulamada tutmak için sürekli bildirim gönderiyor. Sürekli yeni videolar gösteriyor. Bir tane daha, bir tane daha dedirtiyor. O yüzden de diyorlar ki çocuklara yönelik hesaplar en başta daha güvenli tasarlansın. Ve gerektiği zaman uygulama kendi kendine kapansın. Bence anne babaların yıllardır tek başına verdiği mücadeleye artık teknoloji de biraz katılsın. O da bir katkıda bulunsun buna. Çünkü hadi oğlum, hadi kızım, telefonu bırak artık cümlesini bir evde herhalde günde 47 kere falan söylemek de etkisiz hale getirebilir bir noktada. Sıkıcı olabilir yani. Çocuk anne sen de 50 kez söylüyorsun aynı şeyi de. Ama uygulama düşünsenize, akşam 10 olmuş, pat TikTok diye bir şey yok oldu. Çocuk var ya, size karşı güvenini nasıl yitirir? Bu sefer başlamış, anne TikTok'uma ne yaptın? TikTok'um kayboldu, bulur musun anne?

0: Sosyal medya kısıtlaması için bir dinleyicimiz demiş ki, Fatma yazmış. Sosyal medyayı öncelikle aile bireyleri bir bıraksın bakalım demiş. O kadar haklısın ki. Şu an çocuklar sosyal medyayı falan kullanmıyor arkadaşlar. Maksimum YouTube'da video izliyorlar bir şey. Mesela uzun uzun videolar izliyorlar. Ama biz 3 saniye 5 saniye bir videoyu izledikten sonra kaydırmaya devam ediyoruz. Hiçbir verimliliği olmadan. Zaten artık diyorlar ki çocuklar İnterneti daha faydalı kullanıyor şu anki yetişkinlerden. Yetişkinler saatlerce video kaydırıp duruyor, kaydırıyor, bir daha kaydırıyor. Asla eğitim ve bir şey öğrenmek için kullanmıyor sosyal medyayı. Çocuklar en azından YouTube'u o şekilde kullanıyor. Ve çocuklar çok fazla TikTok'u kaydırmak için kullanmıyor arkadaşlar. Bakıyorlar öyle cool cool, arkadaşları ne yapmış diye bakıyorlar, bu kadar. O yüzden çocuklardan önce biz kendi ekran süremizi bir kısaltırsak her şey belki daha düzenli olacak.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, İster sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Arkadaşlar artık hayvanlarla dedikodu yapabileceğiz. Ya konuşabileceğiz, tamam. Konuşmak diyelim biz ona. Düşünsenize bir gün kediniz, köpeğiniz böyle size bakıyor. Bakıyor ve siz ne dediğini anlayabiliyorsunuz. Muhtemelen mama diyordur, ne diyecek. Aradan 5 dakika geçiyor, sonra yine bakıyor, ne diyor? Yine mama diyor, ne diyecek. Bilim insanları gerçekten hayvanların dilini çözmeye çalışıyormuş arkadaşlar. Bayağı da yol almışlar. Şimdi bir araştırma projesi özellikle balinaların çıkardığı sesleri inceliyor. Ve amaç da bu seslerin nasıl bir iletişim sistemi oluşturduğunu anlamak. Ve anlamışlar. Bunu bulmuşlar. Şimdi burada tabii yapay zeka devreye giriyor. Çok büyük miktarda balina sesi incelenerek tekrar eden kalıplar ve olası anlamlar araştırılmış. Tabii henüz şey değil yani, henüz balinaya nasılsın deyip onun da işte iyiyim sen nasılsın dediği noktada değiliz tabii ki yani. Ama başka bir türün iletişim sistemini çözebilirsek insanlık tarihinde acayip bir şey olmaz mı? Benim merak ettiğim şu, hayvanlarla konuşabilseydik acaba ilk hangi hayvanlarla konuşurduk ve ona ne sorardık? Ben köpeklere tek bir şey sorardım. Motosikletler tam olarak size ne yaptı? Her motosiklet gördüğünde havlıyor köpekler. Özellikle Türkiye'deki sokak köpekleri. Size ne yaptı? Ne istiyorsunuz onlardan diye sormak isterdim ben bunu. Siz peki hangi hayvanla konuşurdunuz ilk önce ve ona ne sorardınız?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Mit viel Glück hat eine vierköpfige deutsche Familie die Flucht vor den Wassermassen in Nepal überlebt. Manuel Münch, seine nepalesische Frau und die beiden Kinder im Alter von 10 und 7 Jahren wurden nach der verheerenden Flut von der Armee per Hubschrauber in Sicherheit gebracht. Die Zahl der Toten in Nepal stieg unterdessen auf mehr als 500. Union und SPD wollen ihr Reformpaket bis Jahresende komplett umsetzen. Das haben die Regierungsfraktionen bei ihrem Treffen in Münster bekräftigt. Zu den umstrittenen Maßnahmen zählen die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren abzuschaffen und Krankschreibungen zu verschärfen.
2: SPD-Fraktionschef Mirsch spricht von einem festen Fahrplan, an dem könnten sich Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen jetzt orientieren. Die Führungsspitzen beschlossen ein Papier, das das Reformprogramm noch einmal auflistet, auch die verpflichtende Krankschreibung ab dem ersten Tag. Außerdem wollen die Bundestagsabgeordneten von Union und SPD den Klimaschutz stärken und das Mietrecht reformieren. Vor allem an den Rentenplänen gibt es intern Kritik. Gut möglich, dass sich hier noch etwas ändern wird. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Der neue König Norwegens heißt mit offiziellem Namen König Haakon der VIII. Das gab der Monarch in einer außerordentlichen Sitzung mit dem Regierungskabinett bekannt. Der Sohn des am Morgen gestorbenen Harald dem V. war in der Sekunde des Todes seines Vaters König geworden.
3: Die Anteilnahme hier auf dem Schlossplatz in Oslo, die ist riesengroß. Im Sekundentakt legen Menschen hier Blumen ab. Viele Kinder haben dem gestorbenen König Briefe geschrieben. Wir werden dich sehr vermissen, steht zum Beispiel auf einem. Harald war ein äußerst beliebter König. Er galt als Person, die das Volk geeint hat, der die Menschen zusammengebracht hat. Sein Sohn Haakon, der neue König Norwegens, der tritt also in große Fußstapfen. Aus Oslo, Julia Weschenbach.
1: Thüringens AfD-Fraktionschef Höcke ist mit dem Versuch gescheitert, den CDU-Ministerpräsidenten Vogt zu stürzen. Ein Misstrauensantrag der AfD-Fraktion gegen den Regierungschef blieb im Landtag in Erfurt erfolglos. Es war bereits der zweite Anlauf der AfD-Fraktion in diesem Jahr, Vogt durch Höcke in der Staatskanzlei zu ersetzen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan haberleriyle karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Manifest grubu ve Hypers Ajansı'nın kurucusu Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla dün gözaltına alınmıştı. Akış'ın ifadesi ortaya çıktı. Hiçbir zaman hesaplarını suç gelirlerini aklamak için kullanmadığını belirtti. Medyada yer alan Manifest grubu üyelerine mobbing yaptığı iddialarını da reddetti. Kendi rızasıyla telefon bilgilerini verdiğini vurgulayan Akış, incelendiğinde de beyanlarımın doğruluğu ortaya çıkacaktır dedi. Ankara'da Yıldızlar SSS Holding'e karşı 18 gündür eylem yapan madencilerin alacaklarının ilk taksidi hesaplara yatırıldı. Madencilerin kalan alacaklarının 42 gün içinde 4 taksit halinde ödeneceği bildirildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erken seçim tartışmaları hakkında konuştu. Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var. Kaybolduktan 18 gün sonra cesedine ulaşılan Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut otopsi raporunda ortaya çıkan maddeler hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Daha önce Rojin'in midesinde bulunan maddelerin solunuma felç edilerek katledildiğini öne süren Karabulut, maddelerin Rojin'in ölümünden 34 gün önceki ameliyatında kalmasının normal olmadığını ifade etti. Adli tıp uzmanlarından açıklamasına yanıt istedi. Avrupa Ligi'nde kurallar çekildi ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah beyazlı takım Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Celtic, Omonia Nikosya, Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Beersheva ile eşleşti. Karşılaşmalar 17 Eylül'de başlayacak. Trabzonspor ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Konferans Ligi'nde çekilen kurallar sonucu Freiburg, Hartz, Jablonec, CSK Sofia, Kızıl Yıldız ve Kups Kuopio takımları Trabzonspor'un rakibi oldu. Konferans Ligi ise 15 Ekim'de başlayacak. Konferans Ligi'nin final müsabakası 2 Haziran'da İstanbul'da Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacak. Basketbolda 12 dev adam Dünya Kupası elemelerinde bu akşam ikinci turun ilk maçında İstanbul'da Litvanya'yı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlıyor. Voleybolda ise Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki grup etabında son maçına çıkıyor. Son 16 turunu garantileyen milliler grup birinciliği için saat 18'de Polonya ile karşılaşacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mannheim ve Ludwigshafen'da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Heidelberg'de ise 24 derece hafif yağmurlu. Gün boyunca Mannheim ve Ludwigshafen'da 17 ile 24, Heidelberg'de 18 ile 24 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 127 euro 40 sent. Çeyrek altın ise 222 euro 95 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 18 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ediyor. Herkese iyi hafta sonları. Şimdiden başladık hafta sonumuza vallahi. Hadi yine iyiyiz. Bu haftayı da erittik birlikte. Bilim insanları arkadaşlar artık hayvanlarla konuşabilmemiz için müthiş çalışmalar yapıyorlar. Ve o kadar yaklaşmışız ki belirli bir balina çeşidi var. O balinaların çıkardığı sesleri incelemişler, analiz etmişler. En azından ne tarz bir iletişim kurabildiklerini bulabilmişler. Şimdi sırada bizim evimizdeki kedimiz köpeğimizle konuşmak kaldı. Peki diyelim ki bu işi çözdüler, artık hayvanlarla konuşabiliyoruz. Peki siz ilk ne sorardınız? Hangi hayvanla konuşurdunuz ve ona ne sorardınız? Bunlarla, sizden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
3: Esra Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben hayvanlara şunu sormak isterim. Fark etmez hangi hayvanlar. İnsanlar böyle gıcık olduğunda hayvan gibi ne yapıyorsun dediğinde hayvanlar duyup anlıyor mu? İnsanlara gıcık oluyor mu onu sorar.
2: Çok iyi. Bence çok haksızlık ediyoruz. Hayvan gibi şey yapıyorsun ya diyoruz ya. Hayvanlar bu noktada çok alınıyor olabilirler. Çok haklısın. Şimdiden özür diliyorum beni duyan hayvanlar varsa. Bir dinleyicimiz İsmail yazmış. Diyor ki küçük kurbağaya sorardım kuyruğun nerede diye. Çok iyi.
4: Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyruğun nerede?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Lidl'de devamlı daha uyguna alışveriş yapmak. Uygulamasız da lohnt sich. Ve Lidl Plus ile en uygun alışveriş. Lohnt sich so richtig. Yani en iyisi hemen uygulamayı indir ve her hafta 34 Euro'dan fazla tasarruf et. Lidl lohnt sich.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Eğer hayvanlarla konuşabilseydik hangi hayvanla ne konuşurdunuz diye sormuştum. Bir dinleyicimiz demiş ki Esra ben böceklerden feci korkuyorum. O yüzden ona şöyle söylerdim. Bak kardeşim senden korkuyorum ama gururumdan kaçamıyorum. O yüzden lütfen sen kaç. Çok iyi.
3: Böcekler hayır

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Ulm ana tren garında 36 yaşındaki bir yolcu bölgesel bir trende sigara içtiği gerekçesiyle kendisini uyaran makiniste saldırdı. Federal polise göre yolcu makinistin iki kez yumruk attı. Olayın ardından şüpheli hakkında yaralama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ve A81 otoyolu cuma akşamından pazartesi sabahına kadar Zindelfingen Ost ile Böblingen Hulp arasında iki yönde tamamen trafiğe kapatılıyor. Bölgede yoğun trafik bekleniyor. Robert Koch Enstitüsü'nün tahminlerine göre Baden-Württemberg'de bu yıl 3600'den fazla kişi sıcakların etkileri nedeniyle hayatını kaybetti. Bu Almanya'daki eyaletler arasında en yüksek sayı. Ülkedeki her 5 sıcaklık kaynaklı ölümden birinin Baden-Württemberg'de gerçekleştiği tahmin ediliyor. Özellikle yaşlılar ve kadınlar sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendi. Ve Baden-Württemberg'in birçok bölgelerinde yağmur bekleniyor. Özellikle eyaletin güneydoğusunda şiddetli yağış, dolu ve fırtına hızında rüzgar görülebilir. Sıcaklıklar gün içerisinde 21 ila 26 derece arasında seyrediyor. Cumartesi ise hava büyük ölçüde sakin, yağışsız ve sıcaklık 27 dereceye kadar çıkabilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Aşırı sıcakların yol açtığı ölümler artıyor. Robert Koch Enstitüsü'ne göre yılbaşından bu yana yaklaşık 15.800 kişi yüksek sıcaklıkların etkileri nedeniyle hayatını kaybetti. Sadece Ağustos'un ilk iki haftasında yaklaşık 4.000, Haziran'daki ilk büyük sıcak hava dalgasında ise 9.600 ölüm kaydedildi. RKI gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Halle savcılığı yasaklı ve aşırı sağcı Artgemeinschaft örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğü şüphesiyle birçok eyalette baskınlar düzenledi. Savcılık tarafından yapılan açıklamalarda 15 Alman vatandaşı hakkında örgüt yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü ve ülke genelinde 15 adreste aramaların yapıldığı belirtildi. Soruşturma Sachsen-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi tarafından yürütülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'nın çocuklarda sosyal medya bağımlılığı davasında anlaşmaya varmasının ardından Almanya'da da daha sıkı koruma çağrıları yapılıyor. Tüketici merkezleri zaman sınırı, gece erişim kısıtlaması ve kapalı bildirimler öneriyor. Ayrıca riskli özelliklerin yalnızca yetişkin kullanıcılara açılması isteniyor. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Bir dinleyicimiz yazmış. Şimdi demiştim ki, bilim insanları hayvanlarla konuşmanın yöntemini arıyorlar ve çok yaklaşmışlar. Neredeyse balinalarla konuşacak duruma gelmişler. Bir dinleyicimiz diyor ki, balina konuşunca ne demiş acaba? Kesin şunu demiştir. Alo, benim mekanda ne işim var insanoğlu? Yutarım seni ha, bas git demiştir diyor. Herkesi kendimiz gibi sanıyoruz, farkında mısınız? Hayvanların bu kadar kaba olduğunu hiç sanmıyorum.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Arkadaşlar, eğer hayvanlarla konuşabilseydik hangi hayvanla ne konuşurdunuz? Kiminle neyin dedikodusunu yapardınız? Çok eğlenceli mesajlar gelmiş. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
4: Kediye veya köpeğe sorardım. Siz neden birbirinize düşmansınız? Sizin yüzünüzden bize de diyorlar. Kedi köpek gibisiniz. Teşekkürler Hasan.
3: Evet, neden artistlik taslıyorlar kendilerine? Hayır ya, birbirlerini avlamıyorlardı ama kendileri hakikaten bir aralarında bir şey var. Ben de bunu sorardım. Çok iyi bir soruymuş bu. Bilimin bulabildiğini sanmıyorum çünkü bu sorunun cevabını. Bir dinleyicimiz de şöyle söylüyor.
5: İyi yayınlar dilerim. Ben İsmail. Hani diyorlar ya, deveye sormuşlar senin neden eğrisin diye. Deve de demiş ki benim nerem doğru. Gerçi ben hiç deveden duymadım benim nerem doğru ki dediğini. Ama duymak isterdim şahsen.
3: Bu soruyu tekrar mı sorardın? Ayrıca soruyu da soramadın İsmail. Deve sormuşlar niye eğri diyor. Deve sormuşlar boynun niye eğri diye. Deve de demiş ki ay sana ne be? Senin de kamburun var demiş. Kesin öyle demiştir. Develer niye durduk yere kendine laf söylesin ki? Nerem doğru ki diye. Bunu yapacaklarını sanmıyorum. Develer heybetli yavrular çünkü.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Merhaba, ben Esra. Hani biz dışarıda soruyorlar ya, işte su ister misiniz? İsterim. Peki meçoda onu diye soruyorlar ya. Biz de diyoruz ki ya olmuşken dışarıda su içiyorsak o zaman bari met olsun. Yani sprudelwasser içelim, bari verdiğimiz paraya değsin diyoruz. Dışarıda genellikle böyle sprudelwasser içiyoruz. Biz bunu içerken aslında iştahımızı açıyormuş bu, biliyor muydunuz? Bize yedirdikçe yediriyormuş bu şpurul vasalar. Arkadaşlar ben aslında hiç aç değilim ama bir şeyler atıştırayım falan diyoruz ya, işte size kötü bir haberim var. Eğer böyle gazlı içecek içiyorsanız, gazlı su içiyorsanız hemen iştahınız açılıyor. Ve bir porsiyon, olmadı bir buçuk porsiyon yemek istiyorsunuz. Niye böyleymiş peki? Gazlı su midemizi kısa süreli biraz genişletiyormuş. Tokluk hissi yaratıyor. Ondan sonra hemen o geniş hissiyat kayboluyor, içine yemek girmek istiyor tabii ki de. Hani o gaz kaybolunca bir noktada bir şekilde içine yemek doldurasımız geliyormuş. Bu yüzden de gece saat 11 oluyor, biz hemen buzdolabına gidiyoruz, bir şeyler araştırıyoruz. Ne yiyebilirim diye bunu araştırıyoruz, arıyoruz. O yüzden benden size söylemesi, bence akşam saat 5'ten sonra gazlı suyu bırakın arkadaşlar. Sonra diyoruz ki su içsen bana yarıyor diyoruz. Hiç de suyun bir suçu yok bu noktada. Yediğiniz yemeklere hesap sormanız gerekiyor.

Megastar'ımızla devam ediyoruz Spidos keyfimize. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki az önce dedik şpurul vasalar iştah arttırıyormuş, yedikçe yedirtiyormuş bize demiştim. Bir dinleyicimiz diyor ki ya diyor Esra iyi ki bu çalışmayı bana söyledin. Şimdi artık neden kilo aldığımı söylemek için bir bahanem daha oldu demiş. Ne demek? Ben bunun için varım.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Union und SPD wollen ihr Reformpaket bis Jahresende komplett umsetzen. Das haben die Regierungsfraktionen bei ihrem Treffen in Münster bekräftigt. Zu den umstrittenen Maßnahmen zählen die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren abzuschaffen und Krankschreibungen zu verschärfen.
2: SPD-Fraktionschef Mirsch spricht von einem festen Fahrplan. An dem könnten sich Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen jetzt orientieren. Die Führungsspitzen beschlossen ein Papier, das das Reformprogramm noch einmal auflistet. Auch die verpflichtende Krankschreibung ab dem ersten Tag. Außerdem wollen die Bundestagsabgeordneten von Union und SPD den Klimaschutz stärken und das Mietrecht reformieren. Vor allem an den Rentenplänen gibt es intern Kritik. Gut möglich, dass sich hier noch etwas ändern wird. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Mit viel Glück hat eine vierköpfige deutsche Familie die Flucht vor den Wassermassen in Nepal überlebt. Manuel Münch und seine nepalesische Frau und die beiden Kinder im Alter von 10 und 7 Jahren wurden nach der verheerenden Flut von der Armee per Hubschrauber in Sicherheit gebracht. Die Zahl der Toten in Nepal stieg unterdessen auf mehr als 500. Der neue König Norwegens heißt mit offiziellem Namen König Haakon VIII. Das gab der Monarch in einer außerordentlichen Sitzung mit dem Regierungskabinett bekannt. Der Sohn des am Morgen gestorbenen Harald V. war in der Sekunde des Todes seines Vaters König geworden.
3: Die Anteilnahme hier auf dem Schlossplatz in Oslo, die ist riesengroß. Im Sekundentakt legen Menschen hier Blumen ab. Viele Kinder haben dem gestorbenen König Briefe geschrieben. Wir werden dich sehr vermissen, steht zum Beispiel auf einem. Harald war ein äußerst beliebter König. Er galt als Person, die das Volk geeint hat, der die Menschen zusammengebracht hat. Sein Sohn Haakon, der neue König Norwegens, der tritt also in große Fußstapfen. Aus Oslo, Julia Weschenbach.
1: Das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde zuletzt mehrfach von Drohnen angegriffen worden. Die Strahlenmesswerte in der frontnahen Anlage seien weiterhin im Normbereich. Die IAEA sei informiert worden, dass am Dienstag zwei AKW-Mitarbeiter verletzt worden seien, als eine Drohne in der Nähe des Kühlwasserteichs angegriffen habe.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan haberleriyle karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Manifest grubu ve Hypers Ajansı'nın kurucusu Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla dün gözaltına alınmıştı. Akış'ın ifadesi ortaya çıktı. Hiçbir zaman hesaplarını suç gelirlerini aklamak için kullanmadığını belirtti. Medyada yer alan Manifest grubu üyelerine mobbing yaptığı iddialarını da reddetti. Kendi rızasıyla telefon bilgilerini verdiğini vurgulayan Akış, incelendiğinde de beyanlarımın doğruluğu ortaya çıkacaktır dedi. Ankara'da Yıldızlar SSS Holding'e karşı 18 gündür eylem yapan madencilerin alacaklarının ilk taksidi hesaplara yatırıldı. Madencilerin kalan alacaklarının 42 gün içinde 4 taksit halinde ödeneceği bildirildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erken seçim tartışmaları hakkında konuştu. Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var. Kaybolduktan 18 gün sonra cesedine ulaşılan Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut otopsi raporunda ortaya çıkan maddeler hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Daha önce Rojin'in midesinde bulunan maddelerin solunuma felç edilerek katledildiğini öne süren Karabulut, maddelerin Rojin'in ölümünden 34 gün önceki ameliyatında kalmasının normal olmadığını ifade etti. Adli tıp uzmanlarından açıklamasına yanıt istedi. Avrupa Ligi'nde kurallar çekildi ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlı takım Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Celtic, Omonia Nikosya, Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Beersheva ile eşleşti. Karşılaşmalar 17 Eylül'de başlayacak. Trabzonspor ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Konferans Ligi'nde çekilen kurallar sonucu Freiburg, Hartz, Jablonec, CSK Sofia, Kızıl Yıldız ve Kups Kuopio takımları Trabzonspor'un rakibi oldu. Konferans Ligi ise 15 Ekim'de başlayacak. Konferans Ligi'nin final müsabakası 2 Haziran'da İstanbul'da Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacak. Basketbolda 12 dev adam Dünya Kupası elemelerinde bu akşam ikinci turun ilk maçında İstanbul'da Litvanya'yı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlıyor. Voleybolda ise Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki grup etabında son maçına çıkıyor. Son 16 turunu garantileyen milliler grup birinciliği için saat 18'de Polonya ile karşılaşacak.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Mannheim ve Ludwigshafen'da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Heidelberg'de ise 24 derece hafif yağmurlu. Gün boyunca Mannheim ve Ludwigshafen'da 17 ile 24, Heidelberg'de 18 ile 24 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 127 euro 40 cent. Çeyrek altın ise 222 euro 95 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 18 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler, herkese merhaba, ben Esra. Herkese iyi akşamlar. Kendinizi depresif hissediyor musunuz? Hiç böyle bir depresyonda gibi hissettiğiniz oluyor mu? Bunun etkisi sosyal medyada gezinmemiz olabilir mi arkadaşlar, biliyor muydunuz? Telefon elimizde, ay birkaç dakika bir bakalım diyoruz. Sosyal medyaya giriyoruz. Sonra bir bakmışız, 2 saat geçmiş. Öf. İşte bir araştırma tam olarak buna bakmış arkadaşlar. Ve sosyal medyada geçirdiğimiz süre arttıkça depresyona girme ihtimalimiz daha da yükselmiş. Özellikle günlük kullanımı 2,5 saati geçince daha da depresyona girmiş halde bulunabiliyormuşuz. Ya günlük 2,5 saat sosyal medyada gezinmek, bakın böyle söyleyince çok sert geliyor biliyorum. Ama telefonunuzun ayarlar kısmından bir baktığınızda, mesela Instagram'a, Facebook'a, TikTok'a ne kadar, kaç dakika girmişsiniz diye ayarlar kısmından bir bakın. 2,5 saati, 3 saati bulan kişiler var ve bu çok yaygın bir şey. 2 saat deyince çok büyük bir saat dilimi gibi geliyor ama hepimizin yaptığı bir gerçek bu. Şimdi önemli bir nokta var. Tabii sosyal medya kesinlikle depresyon yapıyor demek yanlış olur. Bu önemli bir nokta. Belki de kendini kötü hisseden insanlar telefonda daha çok vakit geçiriyor. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan meselesi olmuş resmen bu. Kendimizi iyi hissetmek için sosyal medyaya giriyoruz, daha kötü hissediyoruz gibi bir şey oluyor. Ama yine de 5 dakika diye girip 3 saat sonra çıktığımız bu uygulamalara bir bakıp kendimizi frenlemekte fayda var arkadaşlar. Bu bir farkındalık olsun. Telefonunuzun ayarlar kısmından ekran sürenizi kontrol edin. Kaç dakika, kaç saat Instagram, Facebook ve TikTok'ta takıldığınıza bir bakın. Ona göre kendinizi frenleyin. Çok basit bir şey. Tek olay farkında olmak.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Lidl'de devamlı daha uyguna alışveriş yapmak. Uygulamasız da Lohnt sich ve Lidl Plus ile en uygun alışveriş. Lohnt sich so richtig. Yani en iyisi hemen uygulamayı indir ve her hafta 34 Euro'dan fazla tasarruf et. Lidl Lohnt sich.
2: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
3: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.

0: Arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
2: Faydos keyfimize devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki Esra az önce neden ekran sürenize bakın dedin. Senin yüzünden 4 saat olduğunu öğrendim demiş. Dedim ben size. Herkes bana ekran süresinin fotoğrafını göndermiş. Kimisi 1 saat, kimisi 2,5 saat, kimisi 4 saat. Ya öyle bir şey sosyal medya. Bizi içine hapsediyor. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz çok masum ve savunmasızız. O TikTok'un videolarından bir türlü çıkamıyoruz. Ya uzmanlar da diyor ki kendimiz o kadar kaptırıyoruz ki sosyal medyada bu bizi depresyona sürüklüyor. Ya bağımlılık gibi bir şey o ekrandan o parmağımızı kaldıramıyoruz, kaydırmaya devam ediyoruz. Yani günde 2-2,5 saat sosyal medyada süresi olan kişiler depresyona daha yatkın olabilir, o yüzden dikkat etsin diyorlar. Ben de dedim kontrol edin ekran sürenizi. Eğer fazlaysa, bir saati aştıysa falan ama bir kendimizi frenlemek lazım. Kaldı ki bir saat bile şöyle baktığınızda çok korkunç değil mi? Gününüzde bir saat, dolu dolu bir saate sadece sosyal medyada harcıyorsunuz. Eğer sana size bu para getirmiyorsa bence bir düşünmek lazım. Bazıları para kazanıyor sosyal medyada. Onlara amenna tabii ki siz yarasın yani size. Bir dinleyicimiz diyor ki Esra benim kızımın 5 saatti demiş. 5 saat. Ekran süresi 5 saat. Aman aman biz var ya çocuklara kızarak çok büyük hata yapıyoruz. Bizim ekran süremiz kim bilir kaç saat. Hemen ayarlar kısmından kontrol edin. Bu yüzleşmeye hazır mısınız?

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Ulm ana tren garında 36 yaşındaki bir yolcu bölgesel bir trende sigara içtiği gerekçesiyle kendisini uyaran makiniste saldırdı. Federal polise göre yolcu makinistin iki kez yumruk attı. Olayın ardından şüpheli hakkında yaralama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ve A81 otoyolu cuma akşamından pazartesi sabahına kadar Zindelfingen Ost ile Böblingen Hulp arasında iki yönde tamamen trafiğe kapatılıyor. Bölgede yoğun trafik bekleniyor. Robert Koch Enstitüsü'nün tahminlerine göre Baden-Württemberg'de bu yıl 3600'den fazla kişi aşırı sıcakların etkileri nedeniyle hayatını kaybetti. Bu Almanya'daki eyaletler arasında en yüksek sayı. Ülkedeki her 5 sıcaklık kaynaklı ölümden birinin Baden-Württemberg'de gerçekleştiği tahmin ediliyor. Özellikle yaşlılar ve kadınlar sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendi. Ve Baden-Württemberg'in birçok bölgelerinde yağmur bekleniyor. Özellikle eyaletin güneydoğusunda şiddetli yağış, dolu ve fırtına hızında rüzgar görülebilir. Sıcaklıklar gün içerisinde 21 ila 26 derece arasında seyrediyor. Cumartesi ise hava büyük ölçüde sakin, yağışsız ve sıcaklık 27 dereceye kadar çıkabilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Aşırı sıcakların yol açtığı ölümler artıyor. Robert Koch Enstitüsü'ne göre yılbaşından bu yana yaklaşık 15.800 kişi yüksek sıcaklıkların etkileri nedeniyle hayatını kaybetti. Sadece Ağustos'un ilk iki haftasında yaklaşık 4.000, Haziran'daki ilk büyük sıcak hava dalgasında ise 9.600 ölüm kaydedildi. RKI gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Halle savcılığı yasaklı ve aşırı sağcı Artgemeinschaft örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğü şüphesiyle birçok eyalette baskınlar düzenledi. Savcılık tarafından yapılan açıklamalarda 15 Alman vatandaşı hakkında örgüt yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü ve ülke genelinde 15 adreste aramaların yapıldığı belirtildi. Soruşturma Sachsen-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi tarafından yürütülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'nın çocuklarda sosyal medya bağımlılığı davasında anlaşmaya varmasının ardından Almanya'da da daha sıkı koruma çağrıları yapılıyor. Tüketici merkezleri zaman sınırı, gece erişim kısıtlaması ve kapalı bildirimler öneriyor. Ayrıca riskli özelliklerin yalnızca yetişkin kullanıcılara açılması isteniyor. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

zaten. Sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, hangi yere geleceğiz? Ya ben hiç bilemiyorum ki, yani bu esas tütün meselesi. Tütün masyadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba

derin sözüme Osmanlı'nın ipin yanında sakın ha kuyuya. Mindik bir alameti, gede yoz kıyameti. Mindik bir alameti, gede yoz kıyameti. Sen de oynayıverin.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Modern bir düğün salonundan beklediklerinizden fazlası artık Mannheim'da. Rheinaura Event Center. 800 kişilik kapasitesiyle düğünden nişana, kınadan özel davetlere, A'dan Z'ye her şeyi Rheinaura Event Center'da bulacaksınız. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Rheinaura Event Center. Telefon 0163 791 1371.
1: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kuvvi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kuvvi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kuvvi Restoran Kuvvi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kuvvi.
0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Ege Türk ailece yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: seni konuşurum.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var. What?

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Müziğin enerjisi.
1: Arts was popping my G.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: seni konuşurum.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Atış Allah Ergen K.

Bilir ki ilk ya da clap benim için sorun değil, more pop ya da trap girer akıl odasına, moruk yapamazsın, bizimle takıl bir saat komadan çıkamazsın. Sordu bana sanki ezberi yok, hayat seve seve bunu öğretiyor, bir kere başlat gerisin geri geliyor ya da bile bile buna yok çekiyorsun.

0: G-Wagon 200 üzerinde. Aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak kök düzenimde. Definit taş var küpesinde.
1: Ya he he, herkes yaptı, bir sen eksiktin Ender.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Gördük bu nereden bilir ki, para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin, kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedik konuma diyorum gel. Hak var, bir seviyorum seni ben.